0: yaşlıklarım. Sen yarım bırakmıştın kadın, tutunur bir merhamet sesime. Affım bir enkazdan ağır.
1: Bir sır sevdim hep sır, duyan olmadı kalan olmayı. Tercih etmedim aşk

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da sigara ve nikotin ürünleri kullanımı endişe verici boyutlara ulaştı. Yapılan değerlendirmelere göre ülkede nüfusun neredeyse 1/5'i en azından ara sıra sigara ve nikotin maddesini içeren ürün kullanıyor. Uzmanları asıl kaygılandıran gelişme ise gençler arasında nikotin tüketiminin yeniden artış göstermesi. Baştan söyleyelim, sigara ve her türlü nikotin içeren ürünlerin sağlığa zararlı olduğu ve yaşam kalitesini ciddi etkilediği belirtiliyor. Federal Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Sorumlusu Hendrik Streeck, tütün kullanımının hala ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirterek daha sert önlemler alınması gerektiğini söylüyor. Streeck, Almanya'da her gün yaklaşık 360 kişinin tütün tüketiminin sonuçları nedeniyle hayatını kaybettiğini dikkat çekiyor.
2: 130.000 Menschen sterben in Deutschland pro Jahr an Tabak, den Folgen des Tabakkonsums. Das sind rund 360 Menschen pro Tag. Auch heute 360 Menschen. Dahinter stehen Krebs, Herzinfarkt, Schlaganfall, COPD, unglaubliches Leid, Pflegebedürftigkeit und verlorene Lebensjahre.
1: Özellikle gençlerin nikotin poşetleri, elektronik sigaralar ve vape ürünleriyle giderek daha erken yaşta tanışması uzmanlar tarafından tehlikeli bulunuyor. Renkli ambalajlar, tatlı aromalar ve şekerlemeyi andıran tasarımlar bu ürünleri gençler için cazip hale getiriyor.
2: Der Einstieg erfolgt nicht mehr über die klassische Zigarette und Tabak, sondern häufig über Nikotinbeutel, über E-Zigaretten und Vapes. Wir haben der Rauch schmeckt nicht mehr nach Tabak, sondern er schmeckt jetzt nach Coca-Cola, Strawberry Kiwi und Salted Caramel.
1: Federal Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Sorumlusu Streeck, gençlere hedef alan aromaların yasaklanmasını, tütün vergilerinin arttırılmasını ve satış noktalarındaki denetimlerin sıkılaştırılmasını talep ederken, tek kullanımlık vape ürünlerinin yalnızca sağlık açısından değil, çevre ve iklim koruma gerekçeleriyle de büyük ölçüde piyasadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.
2: Höhere Preise erschweren nachweislich auch den Einstieg. Daher ist es auch richtig, dass hier auch eine deutliche Erhöhung der Tabaksteuer vorgesehen ist. Wir brauchen strengere Regeln, höhere Preise und stärkere Kontrollen. Die Zusatzstoffe und jugendaffine Aromen müssen verboten werden. Einwegvapes müssen zurückgedrängt werden, einfach auch aus Umweltschutzgründen. Und der Zoll muss illegale Waren auch konsequent aus dem Verkehr ziehen.
1: Değerli dinleyenler, tütün tüketiminin sağlık sistemine ve topluma yüksek maliyetler yüklediğine işaret eden uzman Streeck, nikotine başlamanın zorlaştırılması gerektiğini söyledi. Uzmanlara göre daha yüksek fiyatlar, daha sıkı denetimler ve daha etkili kontroller özellikle gençlerin nikotin bağımlılığına sürüklenmesini önlemede önemli rol oynayabilir. Yapılan değerlendirmelere göre ülkede nüfusun neredeyse 1/5'i en azından ara sıra sigara ve nikotin maddesini içeren ürün kullanıyor. Gün içerisinde yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poyi.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Selamlar bütün dinleyenlerimize merhabalar. Hayırlı sabahlar, hayırlı bayramlar diliyoruz. Bayram sabahından sesleniyoruz bütün dinleyenlerimize. Birazdan bayram namazları kılınacak ve Kurban Bayramı, 4 günlük Kurban Bayramı başlayacak. Tüm dinleyenlerimize şimdiden iyi bayramlar diliyoruz. Sevdiklerinizle nice güzel, huzurlu, sağlıklı bayramlar geçirmenizi diliyoruz efendim. Metropol FM ekibi olarak herkese selamlar, sevgiler. Radyolarınızda en güzel şarkılarla başlıyoruz bayram sabahına. Merhabalar.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Ege Türk olarak Kurban Bayramınızı kutluyor, sağlık, huzur ve dayanışma dolu nice bayramlar diliyoruz.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çayşekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da aileler için bürokrasiyi azaltmayı hedefleyen yeni bir düzenleme Bundestag gündemindeydi. Planlanan yasaya göre küçük çocuklu aileler Kindergeld, yani çocuk parasını, gelecekte başvuru yapılmadan otomatik olarak alabilecek. Federal hükümet yasa tasarısını Mart ayında kabul etmişti. İlk görüşme Bundestag'da yapıldı. Maliye Bakanı Lars Klingbeil, düzenlemenin hem koalisyon sözleşmesindeki bir vaadi hem de Sosyal Devlet Komisyonu'nun tavsiyesini yerine getirdiğini söyledi. Klingbeil'e göre aileler çocuklarının doğumundan sonra evrak işleriyle değil, bebekleriyle ilgilenebilmeli.
2: Mit dem antragslosen Kindergeld setzen wir nicht nur eine Vereinbarung im Koalitionsvertrag um, nicht nur eine Empfehlung der Sozialstaatskommission, sondern wir lösen auch ein Versprechen ein für die Familien in unserem Land. Ihr werdet künftig mehr Zeit für das Baby haben und euch weniger mit der Bürokratie auseinandersetzen müssen.
1: Federal Maliye Bakanı Klingbeil, bir çocuğun doğumunun ailelerin hayatını en çok değiştiren anlardan biri olduğunu vurguladı. Ona göre genç anne ve babalar bu dönemde hem büyük bir mutluluk yaşıyor hem de yeni ve yorucu bir sorumlulukla karşı karşıya kalıyor. Uykusuz geceler, yeni düzen ve bebeğin bakımı derken devlet daireleriyle uğraşmak aileler için ek bir yük haline geliyor.
2: Und liebe Kolleginnen und Kollegen, kaum ein Ereignis verändert das Leben so sehr wie die Geburt eines Kindes. Junge Eltern sind überwältigt vom Glück, aber auch von der neuen Mammutaufgabe, die vor ihnen liegt, und auch von den schlaflosen Nächten. Und in solch einer Lebensphase gibt es Wichtigeres zu tun, als sich mit Papierkram und Behörden auseinanderzusetzen. Erst recht, wenn es Leistungen sind, die einem ohnehin zustehen.
1: Yeni düzenleme hayata geçerse çocuk parası doğumdan sonra otomatik olarak ödenecek, ailelerin ayrıca başvuru yapmasına gerek kalmayacak. Böylece yardımın daha hızlı ve daha az bürokrasiyle ulaşması hedefleniyor.
2: Die Eltern erhalten künftig das Kindergeld automatisch, sie erhalten es unbürokratisch und sie erhalten es schnell. Das Gesetz wird im kommenden Jahr in Kraft treten. Es wird, wenn es vollständig umgesetzt ist, für alle Kinder gelten, die in Deutschland geboren werden.
1: Yasa gelecek yıl yürürlüğe girecek. Tam olarak uygulandığında Almanya'da doğan tüm çocuklar için geçerli olacak. Hükümet bu adımla ailelerin üzerindeki bürokratik yükü azaltmayı hedefliyor. Yeni bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
3: Devam ediyoruz. Günaydın bütün dinleyenlerimize. Selamlar, sevgiler. İyi bayramlarınız olsun efendim sevdiklerinizle beraber. Bu dakikalarda bazı bölgelerimizde bayram namazları kılınıyor. İyi bayramlar diliyoruz. Sevdiklerinizle bir arada nice bayramlar görmenizi diliyoruz. Gündeme de bakıyoruz. Almanya'da dünden beri konuşulan konulardan biri, bakım sigortasında çocuksuzlara daha yüksek prim gündemde. Bununla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın planları varmış. Redaktionsnetzwerk Deutschland'ın haberine göre Sağlık Bakanlığı çocuksuz sigortalılar için ek prim oranının %0.7'ye çıkarmak istiyor. Böylece 23 yaşından itibaren çocuğu olmayanların toplam prim oranı %4.3'e yükselecek. Bu da binde birlik bir artış anlamına geliyor. Brüt maaşın binde biri daha yine sağlık harcamaları ya da bakım harcamaları için gidecek. Şimdilik bir plan ya da resmi bir açıklama yok bununla ilgili, onu da yine söyleyelim. Günaydın.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Ege Türk olarak Kurban Bayramınızı kutluyor, sağlık, huzur ve dayanışma dolu nice bayramlar diliyoruz.

Keyifli sabahlarınız olsun. Metropol FM'desiniz. Güzel bir gün diliyoruz. Sıcak bir gün olacak. Özellikle Orta Almanya'da, Batı Almanya'da yine sıcaklar. Şöyle baktığımızda 32-33 dereceye kadar yükselecek termometrelerin göstergeleri. Keyifli bir sabahınız olsun. Çalışmaya başladıysanız da hayırlı işler.

0: artık sevmeyeceğim.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Ege Türk olarak Kurban Bayramınızı kutluyor, sağlık, huzur ve dayanışma dolu nice bayramlar diliyoruz.

Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkıları eşliğinde Çay Şekeri programımıza, Çay Şekeri programımız öncesi birlikteliğimiz devam ediyor. Birçok yerde bayram namazları kılındı diye düşünüyorum. İyi bayramlar diliyoruz. Bugün mübarek Kurban Bayramı. Biz de büyüklerimizin ellerinden öpelim, küçüklerimizin de gözlerinden, yaşıtlarımızın yanaklarından. Hayırlı, mutlu bayramlar olsun hepimiz için.

Günaydın, mutlu, güzel sabahlar. Metropol FM burası. Sabahların en şekeri, tek şekeri. Çay şekeri programımızda Kurban Bayramı'nın sabahında işte. Birlikteliğimiz başlıyor. Günaydın. Selamlar. Bütün dinleyenlerimize iyi bayramlar diliyoruz. Küçüklerimizin ya, ellerinden mi öpelim artık? Yanaklarından mı öpelim? Gözlerinden mi öpelim? Herkesi öpüyoruz. Mutlu, güzel bir bayramınız olsun. Sevdiklerinizle bir arada güzel bayramlarınız olsun. Bize de bayram mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Bunun için 030-217-970-71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Günaydın.

Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk olarak Kurban Bayramınızı kutluyor, sağlık, huzur ve dayanışma dolu nice bayramlar diliyoruz.

İyi bayramlar, iyi bayramlar. En kötü günümüz bayram neşesiyle gitsin. Diyelim Kurban Bayramımızın ilk günü. Bayramlarınız kutlu olsun kıymetli dinleyenler. Sevdiklerinizle, en çok sevdiğiniz insanlarla nice bayramlarınız olsun. Büyüklerimize buradan selamlar, onların ellerinden öpüyoruz. Yaşıtlarımızın yanaklarından, küçüklerin de gözlerinden öpelim. Bugün güzel de bir hava var. İşten sonra büyük bir ihtimalle bayram ziyaretleri yapılacak. Çalışanlar işten sonraya bırakıyor bu bayram ziyaretlerini ya da hafta sonuna da bırakanlar olur diye düşünüyorum. Güzel bir bayram olsun. Nasıl olursa olsun ama güzel bir bayram olsun. Herkese merhabalar.

Hayırlı bayramlar, mutlu bayramlar, bayramımız kutlu olsun. Mübarek Kurban Bayramı, herkese selamlar. Herkesin bayramını tebrik ediyoruz. Metropol FM'desiniz, bayram sabahında en keyifli şarkılar sizler için geliyor.

Dededen toruna, anneden kızına, babadan oğula, nesilden nesile. Tüm sevdiklerinize, tüm sevdiklerimize bayramınız bolluk ve güzellik getirsin. Nesilden nesile, sevgiyle Gazi.

0: Buray, seni her gördüğümde hem Metropol FM'de radyolarımızda sizlerleydi. Günaydın, iyi bayramlar diliyoruz. Bütün dinleyenlerimize selamlar. Küçüklerimize, büyüklerimize, abilerimize, ablalarımıza, amcalarımıza, teyzelerimize, herkese. Sesimiz ulaştı her yere. İyi bayramlar, mutlu bayramlar mesajlarınız da geliyor efendim. Bayram tebrikleriniz. Onlara biraz sonra bakacağız. Bu akşam Konferans Ligi finali de var. İngiltere'nin Crystal Palace'la Rayo Vallecano takımı İspanya'nın karşı karşıya geliyorlar. Güzel bir sabah olsun herkese, merhabalar. İyi bayramlar.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Ege Türk olarak Kurban Bayramınızı kutluyor, sağlık, huzur ve dayanışma dolu nice bayramlar diliyoruz.

Mutlu bayramlar, iyi bayramlar bütün dinleyenlerimize. Kurban bayramımız mübarek olsun, kutlu olsun efendim. Mesajlarınız da geliyor, teşekkür ediyoruz. Musti, hayırlı bayramlar sana da, herkesin bayramı kutlu olsun diye bir mesaj göndermiş. Mesajlarınıza isimlerinizi yazarsanız, sonuna isminizi yazarsanız iyi olur, isimlerinizi de anmış oluruz. Mehmet Kalender arkadaşımız bayramınız kutlu olsun diyor. Berlin'den taksi şoförü Mehmet ben diye yazmış. Hayırlı bayramlar. Serdar Bey diye gelen bir mesaj. Teşekkür ediyoruz isminizi yazmamışsınız. İpek Yufka'dan Safa. Mübarek bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Tekrarına erişebilmek dileğiyle iyi yayınlar diliyorum. Bu arada seviliyorsunuz demiş. İnan daha hanımla bayramlaşmadım, sana gönderiyorum diyor. İpek Yufka'dan Safa. Oklavayı kafana yiyeceksin Safa. Haberin yok. Darmstadt'tan yazmış dinleyicimiz. Dieburg'dan ve Höchst Odenwald çıkışında polis araçları duruyor. İlk defa denk geliyorum. İyi bayramlar demiş. Dikkat. Bayramlaşmaya durmuşlardı. Kürşat yazmış. Hayırlı bayramlar, nice bayramlara. Müziklerinizi dinleyerek boksları patlatıyoruz sabah sabah demiş. İyi bayramlar. Tamer, günaydın sana da. Hayırlı sabahlar. Herkese mutlu bayramlar. 0-30-217-970-71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Günaydın.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Ege Türk olarak Kurban Bayramınızı kutluyor, sağlık, huzur ve dayanışma dolu nice bayramlar diliyoruz.

Mutlu bayramlar, bayramınız kutlu olsun mübarek Kurban Bayramı. Bütün dinleyenlerimize iyi bayramlar diliyoruz. Ayşe Hanım Berlin'den sağlıklı, huzurlu nice bayramlara. Serdar Bey, Metropol FM ailesi ve Metropol FM dinleyenlerine iyi bayramlar diliyorum demiş. Yalçın hayırlı bayramlar diliyoruz diye yazmış. Günaydın. Bad Homburg'dan Vedat hayırlı bayramlar, iyi yayınlar. Nurettin Bey Bremen'den yazmış. Ona da buradan selamlar. Ertuğrul Gök Bremen'den yazmış. Başta sen olmak üzere bütün Metropol FM ailesinin ve sesinizin duyulduğu her yerdeki bütün dinleyenlerin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum diye bir mesaj da ondan. Ahmet Tunakan hayırlı bayramlar, hayırlı sabahlar diye bir mesaj ondan. Yusuf Şahan yazmış Bremen'den, hayırlı bayramlar, iyi günler diliyoruz herkese diyor. En iyisi bayramınız mübarek olsun. Metropol FM ailesi Berlin'den ismimi Berlin'den yazıyorum diye yazmış. Metin Yiğit, nice mutlu bayramlara tüm ekibe öncelikle selamlar olsun diye bir mesaj da ondan. Mesajlarınızın sonuna isimlerinizi yazınız kıymetli dinleyenler. Franklin Tane'den de Faruk Aytimur, Metropol FM ailesinin ve dinleyenlerinin bayramlarının huzur içinde geçmesini diliyorum. Herkesin bayramı mübarek olsun diye bir mesaj da ondan. Hayırlı bayramlar, hayırlı bayramlar. Fatih Cesur, ham selamlar, sana da iyi bayramlar Fatih.

0: Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk olarak Kurban Bayramınızı kutluyor, sağlık, huzur ve dayanışma dolu nice bayramlar diliyoruz.
1: Mutlu bayramlar, iyi bayramlar küçüklerimize, büyüklerimize, abilerimize, ablalarımıza, amcalarımıza, teyzelerimize. Herkese hayırlı bayramlar diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden öpelim efendim. Miniklerimizin gözlerinden öpüyoruz. Sevdiklerinizle bir arada tam gönlünüzden geçtiği şekilde bir bayram olsun inşallah. Sevdikleriniz yanınızda olsun. Kimler neler göndermiş, çok mesaj geldi. Bayram mesajlarınız için teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun, var olun. Yalçın, merhabalar. Hayırlı bayramlar sana da. Emine Şen, Bremen'den misafirim gelecek. Hazırlık yapıyorum diyor. Evet, bayram ziyaretleri bugün. Büyüklere gidilir, ailelere gidilir, annelere, babalara. Çocuklar sevindirilir. Bayramınız kutlu olsun. Berlin'den Tunay, hayırlı bayramlar demiş. Çimen, mutlu bayramlar diliyoruz. Pekmezcile Erdem, Darmstadt'tan hayırlı bayramlar size de. Berlin'den Aysel, tüm Metropol FM çalışanlarının bayramını tebrik ediyorum diyor. Sağ olun, var olun. Kaltenkirchen'den taksi şoförü Abdullah, bütün dinleyenlerinizin mübarek bayramını tebrik ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Tuncer yazmış, tüm İslam aleminin bayramı mübarek olsun diyor. Sağ olun. Mete Kaptan, hayırlı bayramlar sana da. Erol Stockstadt am Main, hayırlı bayramlar sana da. Güzel bayramlar diliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Devlet Başkanı Donald Trump rutin

Doktor kontrolüne gitmiş. Günlerdir bu konuşuluyordu. Trump doktora gidiyor falan diye. Trump açıklamalarda bulundu. Sağlık kontrolünü tamamladıktan sonra, sağlık kontrolünden çıktıktan sonra her şey çok iyi. Her şey mükemmel dedi. Tüh be. Hepimiz şu an tüh be diyoruz. Doktor bir daha baksın.

İrem Derici yıkılana kadar günaydın efendim, hayırlı bayramlar, merhabalar, güzel bir sabah diliyoruz. Medine Berlin'den sana da selamlar, sana da hayırlı bayramlar. Her sabah enerjinize uyanıyorum demiş Medine, siz olmadan başlayamıyorum. Güne Kurban Bayramı'nda sizlere içten dileklerimi iletiyorum, bu güzel dileklerimi içten iletiyorum. Sağlık, huzur ve sevdiklerinizle beraber mutlu bir bayram geçirmenizi diliyorum diye bir mesaj göndermiş. Herkese kocaman kocaman selamlar, herkesin bayramı kutlu olsun diye bir mesaj da o göndermiş. 0-30-217-970-71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Augsburg'dan Bahar ve Simay, sevdiklerinizle birlikte nice güzel bayramlara, herkesin bayramı kutlu olsun diye onlardan da bir mesaj. Mecit, hayırlı bayramlar diye bir mesaj ondan. Başka Mustafa Yurttaş, selamlar. Offenbach'tan da Leyla, mutlu bayramlar diliyorum diyor. Bayramınız kutlu olsun. Nice bayramlara hep beraber inşallah.

0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Bremen'de kuzeyin sakin köşesinde bugün hava 14 derece ve güneşli. Sıcaklık gün boyunca 12 ile 19 derece arasında değişecek. Hoş ve güneşli bir gün. Hafif bir hırka ve güneş gözlüğü rahat ettirir. Hava durumu sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumu'nu dinlediniz.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Aleano Nachhilfe.
2: Kızım, okulda bu kadar başarılı olmana çok sevindim.
3: Teşekkür ederim baba. Aleano Nachhilfe desteğiyle okulu daha çok şey anlama ve daha iyi notlar alma çok yardımcı oldu.
2: Aleano Nachhilfe. Brim pas ile ücretsiz özel ders. Aleano Nachhilfe. Brim ve Devnos'ta her yerde.
4: Bremen'de dev fırsat başladı. Evini yenilemek isteyenlere dikkat. İbis Boşnofhandel'de 60'a 120 fayansların metrekaresi sadece 9.90 Euro'dan başlayan fiyatlarla. Evet, sadece 9.90 Euro. 120'ye 120 lüks fayanslar ise 19.50 Euro'dan başlayan fiyatlarla. Kalite burada, uygun fiyat burada. Adresimiz Sumpanriepe 8, Bremen'de.

Radyo'nun sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk olarak Kurban Bayramınızı kutluyor, sağlık, huzur ve dayanışma dolu nice bayramlar diliyoruz.

Sonundayız. İyi olun. Aydın Kurtoğlu. Hayırlı bayramlar, merhabalar. İyi bayramlar bütün dinleyenlerimize. Selamlar efendim. Bugün mübarek Kurban Bayramı'nın ilk günü. 27 Mayıs tarihini yazıyoruz. Çarşamba, haftanın tam ortası. Güzel de bir hava var. Hani bayram günü hava da iyi olunca güzel oluyor. Tabii yine çalışıyoruz. İş yerlerinde olanlar, çalışmakta olanlar var tabii ki. Tatil değil büyük bir bölümümüz için. Tabii Türkiye dışında böyle oluyor. Yapacak bir şey yok. İzinli olanlar tabii bayramı izinli geçirmek daha güzel, daha tatlı oluyor. Bayram ziyaretlerine gidecek olanlar mutlu bayramlar sevdiklerinizle beraber. Tabii çalışanlar işten sonra yapıyorlar bayram ziyaretlerini. Hazırlıklar da var. Misafirim gelecek diye kavurma hazırlayanlar, tatlı hazırlayanlar. Kolay gelsin efendim sizlere de. İyi bayramlar, mutlu bayramlar sevdiklerinizle. Havaya bakalım bugün. Yine birçok yerde sıcaklık 30 derecenin üzerinde. Berlin'de 23-24 dereceyi göreceğiz. En fazla 25. Bremen'de de baktığımızda öyle fazla bunaltmayacak bir hava var. 20 derece, 21 dereceye kadar Bremen'de, Hamburg'da sıcaklık yükselecek. Almanya'nın orta kesimlerinde, Frankfurt çevresi, Mannheim, Stuttgart, Köln buralarda yine 30 derece civarında olacak hava sıcaklığı. Hava tahmin raporuna bakalım. Ve hemen sonrasında da çok sayıda mesaj geliyor. Bayram tebrikleri, bayram mesajları. Seyit Berlin'den iyi bayramlar, nice sağlıklı, mutlu bayramlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Nebahat Hanım, bayramınız mübarek olsun, hayırlara vesile olmasını diliyoruz demiş. Dortmund'dan da taksici Mustafa Yurttaş, bayramınız kutlu olsun, mübarek olsun diyor. Sağ olun, var olun. Mesajlara isimlerinizi yazın efendim lütfen sonuna. Oğuz Şirin yazmış. Kurban bayramınız kutlu olsun diye bir mesaj ondan. Salih Deli başlar. Bayramınız mübarek olsun. Başta Metropol FM ekibi ve bütün Müslümanlara buradan hayırlı bayramlar diliyoruz diyor. Cemil Yaşar Autoclass'tan herkesin bayramı kutlu olsun. Herkesin gönlünden geçtiği gibi bir bayram olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Bülent Caferoğlu Hamburg'tan. Bu mübarek bayramın yüzü hürmetine dünyadaki acıların bitmesini diliyoruz Allah'tan demiş. Dünyadaki tüm çocukların yüzünü hak ettikleri gibi güldürsün Allah'ım diyor. Kurban bayramınız kutlu olsun demiş. Amin diyoruz biz de. Güzel bir parçayla devam edelim. Birazdan en keyifli, en güzel bayram şarkıları sizlerle olacak. Özel parçalar, özel şarkılar, özel müzikler bayram sabahında Metropol FM'de. Bayramınız kutlu olsun. Nice bayramlara, nice bayramlara. Yusuf Erdem, teşekkür ediyoruz. İyi bayramlar. Kartal, günaydın sana da. İyi bayramlar. Frankenthal'e selamlar.

0: Ebru Gündeş, harika, günaydın.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çayşekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.
0: Bremen'den Filiz Avşar, herkese merhabalar, herkesin bayramı kutlu olsun diye bir mesaj da ondan. Esen'den Mustafa, vallahi bize her gün bayram diyor, deli her gün bayram demiş, günaydın. Nürnberg'den selamlar, Vedat Büyürü, hayırlı bayramlar size de. Ravenbrush'tan Nazif Coşkun, bayramınız kutlu olsun. Hamburg'dan Taner, bayramınız kutlu olsun efendim.

0: yangın yeri.
1: Elif Buse Doğan, yangın yeri. Vallahi bu da iyi oldu. Günaydın. İyi bayramlar, iyi bayramlar. Donald Trump doktor kontrolüne gitti. Günlerdir konuşuluyordu. Donald Trump doktor kontrolüne gidecek, bir şey mi oldu, hasta mı falan filan diye böyle. 79 yaşında. Ve tabii devlet başkanları böyle sık sık doktor kontrolüne giderler. Rutin bir kontrol olduğu sonra açıklandı. Ve dün doktor kontrolünden sonra kameralar karşısına geçti. Ve Donald Trump her şey süper, her zamankinden daha iyiyim dedi. Herkese şu an tüh be diyor. Doktorlar bir daha bakın, bir daha. Yok mu lan şeker meker bir şeyler? Hemorit memorit yok mu? Güzel bir sabah, hayırlı sabahlar radyolarınızda en keyifli. Bayram parçaları. İşte hadi bakalım bir mastika yapalım mı, mastika? Oh. Hadi.

İyi bayramlar, mutlu bayramlar. Berlin'den Havva Hanım. Allah'ım tekrar yaşatmayı nasip etsin inşallah. Hayırlı bayramlar demiş. Dualarınız, niyetleriniz kabul olsun. Güzel günlerde görüşmek, buluşmak dileğiyle. Hayırlı bayramlar diliyoruz demiş. Nursel, iyi bayramlar. Günaydın sana da. Fatih Karasu, bayramımız mübarek olsun. Teşekkür ediyoruz. Stuttgart'tan Ferhat, merhabalar. Özellikle vejeteryan olan Esra'nın bayramını kutluyorum diyor. Tabii ki siz Metropol FM çalışanlarının ve dinleyicilerinin de bayramı mübarek olsun demiş. Stuttgart'tan Zekeriya, tüm Müslüman aileminin bayramı kutlu olsun. Melih Özçam, Ludwig Safen, hayırlı bayramlar diliyoruz demiş. Berlin'den Serkant. Kurban bayramında size kurban olurum diyor. Sağ olun. Bayram tadına şarkılarınızı dinliyoruz demiş. Dinleyicimiz, teşekkür ediyoruz. Tuğçe Dündar, Stuttgart'tan selamlar. Hayırlı bayramlar sizlere de.

0: Farklı güzel bayram şarkılarıyla devam edecek Çay Şekeri programımız, bayram özel programıyla sizinle önerileriniz, tavsiyeleriniz varsa gönderiniz. Şimdi düşündüm.
1: Düşündüm, taşındım.
2: Evet.
1: Taşındım, düşündüm.
2: Hı-hı.
1: Düşündüm, taşındım.
2: Hı-hı.
1: Taşındım, düşündüm.
2: Yeter lan düşündüğün, taşındığın. Söyle artık.
0: Diyorum ki bayram sabahında hadi bakalım bir tane daha kıvrak, keyifli, güzel bir parça göndereyim. O da şu olsun. Özellikle Bursalı dinleyenlerimizin hoşuna gidecektir diye tahmin ediyorum. Dokumacı kızlar, yani hadi bakalım.

0: Dededen toruna, anneden kızına, babadan oğula, nesilden nesile. Tüm sevdiklerinize, tüm sevdiklerimize bayramınız bolluk ve güzellik getirsin. Nesilden nesile, sevgiyle Gazi.
1: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
2: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
1: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.
3: Çay Şekeri programındasınız. Sayılı bayramlar. Mutlu, güzel bir gününüz olsun. Mutlu bayramlarınız olsun. Sevdiklerinizle bir arada nice bayramlara inşallah. Herkese güzel, gönlünden geçirdiği bir bayram diliyoruz. Sinan, şu an Burger Amp'tan Wedding'den yazıyorum. Tüm ailemin ve arkadaşlarımın bayramlarını kutluyorum. Tüm Sinoplulara selam olsun demiş. Burger Amp'ta sıra mı bekliyorsun yoksa orada çalışıyor musun Sinan? Hayırlı bayramlar sana da. Rabia, bahçemde bayram kahvaltısı hazırlıyorum. En sevdiğim, sevdiklerinle, ailenle, büyüklerinle birlikte bayram kahvaltısı. Ne güzel. Sultan, Ludwig Safin'e de buradan selamlar. Rabia Krefeld'den yazmıştı. Bayram kahvaltısına afiyetler olsun. Hayırlı bayramlar. Bugün izinli değil misin diyor dinleyicimiz. Değilim sen. Dinleyicimiz yazmış. Metropol FM'de senin gibi bir personele sahip olduğu için her ay dopet loan maaş ödemesi lazım diyor dinleyicimiz. Ödüyorlar zaten. Hepimiz çok büyük bir özveriyle sizler için çalışıyoruz arkadaşlar. Sadece ben değil. Esra olsun, Hakan olsun, Ferhat olsun, Taner abi olsun, Ayşe Cemre olsun, Mesut abi olsun. Hepimiz, Ceyhun olsun. Fuat olsun, tabii Fuat. Tabii en çok ben.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Bayramın tatlı sürprizi yayla baklavalık yufkada gizli. Bu bayramda da sevdiklerinize tatlı sürprizler yapın. Her katında mutluluğu, her lokmasında sevgiyi hissedin. Yayla sevdiklerinizle mutlu, huzurlu, sağlıklı, tatlı bayramlar diler. Yayla, adı da başka, tadı da.
2: Garland Soundsysteme, direkt vom Hersteller. Auf 6500 Quadratmetern am Bremer Kreuz finden Sie Doppelstabmattenzäune, Tore, Schiebetore und moderne WPC-Soundsysteme. Alles sofort lagernd. Heute bestellen, morgen abholen. Garland Soundsysteme, Karl Bücher Straße 6 in Bremen. Telefon 25 17 16.
3: Huzurun ve kalitenin yeni adresi Pistachio Grand Cafe. Samimiyetin, özenin ve güler yüzün buluştuğu bir lezzet dünyası sunuyoruz. Özenle hazırlanan kahvaltılar, pastalar, katmerler, künefeler ve baklavalar. Hepsi kendi üretimimiz. Tamamen el yapımı. Übersee-Stadt Ludwig Franzius Platz 6. Pistachio Grand Cafe. Huzuru ve lezzeti paylaşmanın en güzel hali.
0: En güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

0: Daha fazlasını Metropol FM app'inden dinleyebilirsiniz. Şimdi indirin, 24 saat kesintisiz slow şarkıların tadını çıkartın. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk olarak Kurban Bayramınızı kutluyor, sağlık, huzur ve dayanışma dolu nice bayramlar diliyoruz.
1: Tabii şu an iş yerlerinde olanlar, sizleri de hayırlı bayramlar, güzel bayramlar. En keyifli bayram şarkıları Metropol FM'de. Şu an neredesiniz, ne yapıyorsunuz? Ya arayın ya yazın 032 117 970 70.

Trafikten bir bilgi. Autobahn Wedding istikametinde çok kalabalık demiş Mustafa Berlin'den. Herkese iyi bayramlar diliyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Otobüs şoförü Sefa Hof şehrinden iyi bayramlar. Darmstadt'tan Iğdırlı Zafer, herkesin bayramını kutluyorum. Mülfebrenung, Darmstadt'ta çalışıyoruz diyor. Fatih Karasu, hayırlı sabahlar, hayırlı bayramlar. Fatoş Rosenheim, bizi güldürüyorsun, Allah yüzünü güldürsün her zaman demiş. Teşekkür ediyoruz, iyi bayramlar.

Mithat Bey. Oo, Mithat Bey. Mithat Şekercioğlu. Bremen. Hayırlı bayramlar. Darmstadt'tan Halim. Herkesin bayramı en içten dileklerimle kutluyorum. Erfurt'tan Resul. Hayırlı bayramlar. Teşekkür ediyoruz. Öney yazmış. Benim ismim Öney diyor. Bayramınız kutlu olsun. Lemgo'dan yazıyorum diye bir mesaj da o gönderdi. Teşekkür ediyoruz. En keyifli bayram parçalarıyla devam ediyoruz. Hayırlı, keyifli, güzel sabahlarınız olsun. Metropol FM'desiniz. Ben Serdar.

0: Şinanay parçasını göndereceğim. Bunun bir farklı versiyonu var. Onu göndereceğim. Birazdan ayrılmayın.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Ege Türk olarak Kurban Bayramınızı kutluyor, sağlık, huzur ve dayanışma dolu nice bayramlar diliyoruz.

Ebru Gündeş, Cennet buradaydı. Hayırlı bayramlar, mutlu bayramlar. Her şey, hayatımız, her şeyiniz bayram tadında olsun.

0: Şinanay yavrum. Mehmet Akdeniz. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. Bremen'den selamlar. İbrahim Sönmezoğlu, Engels Kirşen, merhabalar. Hayırlı bayramlar. Metin Gökçe, bayramınız kutlu olsun demiş. Bart Hersfeld'den Ergün. Bayramın bayram olduğunu bu yoğunlukta bugün öğrendik diyor. Biz yanlış bilmiyoruz değil mi? Rosenheim'dan Seçkin. Reze'den Belgin. İyi bayramlar. Efe Kan. Güzel bir dua göndermişsin. Dualarınız kabul olsun. Hayırlı bayramlar. Bochum'dan Burak. Abi mazotun litresi 1.86 diyor. Aa, devlet bayram hediyesi yapmış. Fuat, gece vardiyasından yeni çıktım. Bayramın birinci, ikinci ve üçüncü gününde gündüzleri yatacağım. Geceleri birileri uyanıksa bayramlaşırız artık diyor. Gece saat 12'de kapıyı tıkla. Hayırdır, bayramlaşmaya geldim. Mutlu bayramlar. Mutlu bayramlar.
1: Metropol FM, Almanya ve dünya haberleri.
2: Ich bin Tine Klimach. Der gesetzlichen Pflegeversicherung droht ein Milliardendefizit. Die Bundesregierung arbeitet an einer Reform. Nun ist eine weitere Erhöhung des Beitragssatzes für Kinderlose um 0,1 Prozentpunkte im Gespräch.
3: Kinderlose Versicherte ab 23 Jahren müssten dann einen Pflegebeitragssatz von 4,3% zahlen. Für versicherte Mütter und Väter würden die Sätze gleich bleiben, also bei 3,6% bei einem Kind und entsprechend kleineren Beiträgen bei mehr Kindern. Gesundheitsministerin Wagen wollte die Pläne nicht bestätigen, sondern kündigte ein Gesamtkonzept an. Das wünscht sich auch der Koalitionspartner SPD. Es sei legitim, unterschiedliche Stellschrauben zu diskutieren, das ersetze aber keine umfassende Reform, hieß es. Auch Verbände wünschen sich ein Gesamtkonzept und nicht nur kleine Anpassungen. Ursula Winkler, Nachrichtenredaktion.
2: Verteidigungsminister Boris Pistorius ist zu militärpolitischen Gesprächen in der kanadischen Hauptstadt Ottawa eingetroffen. Er wollte mit seinem kanadischen Amtskollegen über Fragen gemeinsamer Sicherheit, Rüstungskooperationen und die Vorbereitung für den für Juli geplanten NATO-Gipfel sprechen. Deutschland will außerdem Kanada als Partner für eine gemeinsame U-Boot-Partnerschaft mit Norwegen gewinnen. Der Kieler U-Boot-Bauer TKMS hofft auf einen Auftrag der Kanadier. Postbankkunden und Kundinnen müssen sich ab heute wieder auf Einschränkungen einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat die Belegschaft bis Samstag zu Warnstreiks aufgerufen. Hintergrund sind die laufenden Tarifverhandlungen. Los geht es heute mit Warnstreiks im Backoffice der Postbank. Dort wird etwa der Zahlungsverkehr geregelt.
4: Wer heute über sein Postbankdepot Aktien verkaufen will, da könnte die Bearbeitung vielleicht etwas dauern. Und wenn ausgerechnet der Backoffice-Mitarbeiter heute im Warnstreik ist, der meine Kreditanfrage prüft, dann wird sich die Antwort der Postbank in der Sache verzögern. Ab morgen gibt es auch Arbeitsniederlegungen in den Filialen. Verdi fordert für die Beschäftigten der Postbank 8% mehr Geld, mindestens aber 300 Euro mehr pro Monat. Verhandelt wird wieder am 15. Juni. Lea Matschulat, Nachrichtenredaktion.
2: Zum Sport. Tennisstar Alexander Zverev spielt bei den French Open heute um den Einzug in die dritte Runde. Sein Gegner ist der Tscheche Tomáš Macháš. Das Match wird in der Night Session ab dem Abend ausgetragen. Der an Nummer 2 gesetzte Zverev ist klarer Favorit. Der Hamburger will seinen ersten Grand Slam Turniersieg holen.
1: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
0: Değerli dinleyenler, şimdi haberlerimize başlıyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin polis tarafından tahliye edilmesinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun yol haritası belli oldu. Kılıçdaroğlu'nun 30 Mayıs'ta genel merkeze gitmesi, aynı gün partililerle ve halkla buluşması bekleniyor. 1 Haziran'da ise kritik parti meclisi toplantısının yapılması planlanıyor. CHP'de bazı isimler hakkında disiplin sürecinin başlatılabileceği de belirtiliyor. Genel merkezdeki polis müdahalesinin ardından konuşan Özgür Özel, artık atanmış CHP ve seçilmiş CHP olmak üzere iki çizgi oluştuğunu söyledi. Özel, partiyi bırakmayacaklarını belirtti. Olası baskın seçimde Cumhurbaşkanı adaylarıyla %60 oy alabileceklerini savundu. Genel merkezden ayrılmasının ardından çalışmalarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sürdüren Özgür Özel, partisinin yöneticileri ve milletvekilleriyle toplantılar yaptı. Özel, bundan sonraki süreçte meydanlarda ve halkla birlikte olacaklarını belirtti. CHP Genel Merkezi'nde yaşanan olayların ardından binada temizlik ve onarım çalışmaları başladı. Zarar gören bölümlerin onarıldığı, indirilen bazı fotoğrafların da yeniden yerine asıldığı bildirildi. İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik operasyonda CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın da aralarında bulunduğu en az 5 kişi gözaltına alındı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda belediyeye operasyon düzenledi. Operasyonun imar uygulamalarındaki usulsüzlük iddiaları kapsamında yapıldığı açıklandı. Türk A Milli Futbol Takımının 2026 Dünya Kupası maç takvimi belli oldu. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın düzenleyeceği turnuvada D grubunda Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak. Türkiye'nin ilk maçı 14 Haziran'da Kanada'da Avustralya'ya karşı olacak. İkinci maç 20 Haziran'da Paraguay'la, üçüncü maç ise 26 Haziran'da ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile yapılacak. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM Hava Durumu.
5: Bremen'de kuzeyin sakin köşesinde bugün hava 14 derece ve güneşli. Sıcaklık gün boyunca 12 ile 19 derece arasında değişecek. Hoş ve güneşli bir gün. Hafif bir hırka ve güneş gözlüğü rahat ettirir. Hava durumu sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Bak, Ali arıyor.
2: Merhabalar, nasılsınız? Bayramınız kutlu olsun.
3: İyi bayramlar.
4: Ali'cim, hediyelerin için teşekkürler.
5: Bir sor, evlenmeyi düşünmüyor mu? Ne zaman evleneceksiniz?
6: Bazı şeyler ne kadar uzakta olursanız olun değişmez. Bayram sevincini Western Union sayesinde paylaşın. İlk online transferinizi banka hesaplarına ve mobil cüzdanlara transfer ücreti olmadan gönderin. Döviz kurları geçerlidir. Ek üçüncü taraf ücretleri uygulanabilir.
7: Bayramın tatlı sürprizi yayla baklavalık yufkada gizli. Bu bayramda da sevdiklerinize tatlı sürprizler yapın. Her katında mutluluğu, her lokmasında sevgiyi hissedin. Yayla sevdiklerinizle mutlu, huzurlu, sağlıklı, tatlı bayramlar diler. Yayla, adı da başka, tadı da.
8: Yol güvenliği siz ve sevdikleriniz için önemli. İşte biz bu nedenle varız, bu nedenle ikinci şubemizi açtık. KFZ İnjinyör Büro Akbal. 20 yıldır gidilen her yere mutluluk taşınsın, her koşulda yola güvenli şekilde devam edilsin diye kusura bakıyoruz. KFZ İnjinyör Büro Akbal iki yerde, Van ve Haşdeyt.
9: Bremen'de dev fırsat başladı. Evini yenilemek isteyenlere dikkat. İbis Boşnofhandel'de 60'a 120 fayansların metrekaresi sadece 9.90 Euro'dan başlayan fiyatlarla. Evet, sadece 9.90 Euro. 120'ye 120 lüks fayanslar ise 19.50 Euro'dan başlayan fiyatlarla. Kalite burada, uygun fiyat burada. Adresimiz Sumpanriepe 8, Bremen'de.

Network'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk olarak Kurban Bayramınızı kutluyor, sağlık, huzur ve dayanışma dolu nice bayramlar diliyoruz.

Haluk Klevent, sevenler ağlarmış. Mutlu bayramlarımız olsun. Nice bayramlara inşallah. Bütün dinleyenlerimize hayırlı güzel bayramlar. Mübarek Kurban Bayramı'nın sabahından sesleniyoruz efendim sizlere. Merhabalar. Çok mesaj geldi. Telefonlarınız geliyor. Teşekkür ediyoruz. Habi Express Stuttgart'tan yazmış dinleyicimiz. Hasan Aytekin. Kurban Bayramınızı kutluyoruz. Tüm insanlığa hayırlara vesile olması dileğiyle. Savaşsız bir dünya istiyoruz. Onu hepimiz istiyoruz. İnşallah olacak. Nice bayramlara inşallah demiş Harun Frankfurt'tan. Merhabalar. Mainz'dan Metin Karaşinik. Tüm Metropol FM ailesinin bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz. İyi ki varsınız. Sizinle bayram sevincini kutlamak bize sevinç ve hayat veriyor. Nice bayramlara hep beraber. Serdar iyi ki varsınız demiş. Sağ olun. İyi ki siz varsınız. Hilgert'ten postacı Sedat Tamur. Tüm Müslüman kardeşlerimin ve Metropol FM ailesinin bayramını tebrik ediyorum. Nice bayramlara diye bir mesaj da o gönderdi sağ olsun. İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum demiş. Yıldıray Nordrhein-Westfalen Paderborn Hüfelhof'tan yazdığını da belirtmiş dinleyicimiz. Mehmet Kocer Frankfurt'tan bayramınız kutlu olsun diyor. Pervin Gökçe sizinle bayram sabahı süper oluyor demiş. Teşekkür ediyoruz. Rukiye Kön'den yazmış. Kocam da kocam dediğim Murat seni çok seviyorum. Hayırlı bayramların olsun demiş. Rukiye Kön'den kocasına bir bayram mesajı göndermiş. Ne güzel. 0-30-217-970-71 Kemal Yılancı. Size de iyi bayramlar diliyoruz. En keyifli, en güzel bayram şarkıları Metropol FM'de. Radyolarınızda. Dert bende. Derman sende. Metropol FM burası. İyi bayramlar, iyi bayramlar. 0-30-217-970-71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız.

dert bende, derman sende. Okan yazmış. Schwarzwald'dan, kara ormanlardan yazıyorum. Kurban bayramınız kutlu olsun diye bir mesaj da ondan. 0-30-217-970-71 bizim hem WhatsApp hem de stüdyo telefon numaramız. Gülay Kuru, hayırlı bayramlar olsun. Cümleten en güzel bayramlar bizim olsun demiş. Atabey, günaydın, hayırlı bayramlar sizlere de. Radyolarımızda en keyifli, en güzel bayram şarkılarıyla Kurban Bayramı sabahında Metropol FM'de Serdar'la Çay Şekeri programındasınız. İyi bayramlar.

0: Mustafa Sandal, İsyankar, disco versiyonu Metropol FM'de sizinle oldu. İyi bayramlar diliyoruz. En keyifli, en güzel bayram şarkılarıyla Çay Şekeri programı Bayram Özel devam ediyor. 0-32-117-970-71. Vedat Nürnberg, selamlar, hayırlı bayramlar. Mainz'dan yazmış, adaşım yazmış. Savaşsız, mutlu, huzurlu bir dünya istiyoruz artık. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı kutlu olsun diyor. Azime Hanav'dan yazmış. Türkiye'deki ailem, Coşkun aileleri ve buradaki Coşkun ailelerinin bayramını tebrik ediyorum diyor. Gülay Koblenz'den hayırlı bayramlar diliyoruz efendim size de. Sağ olun mesajınız için. Leman Hanım yazmış. Tüm Metropol FM ekibinin ve dinleyenlerinin bayramını tebrik ediyoruz. Gülo yazmış. Köln'den. Sizinle güne enerjik başladım. Şu an çalışmaktayız. Sizi dinleyen, şu an çalışmakta olan, sizi dinleyen eşime Fatih Demirbaş'a selamlarımı gönderiyorum. Bayramını tebrik ediyorum onun da diyor. Cesur yazmış. Cesur. Şener abimin diyor bayramını kutlamak isterim diyor. Şener abi. Şener abim. Cesur bayramını kutlayacakmış.
1: Gel iyidir gel. Gel seni bir öpem.
0: Ama harçlık da istiyor. Bayram harçlığı istiyor.
1: Hep veririk zaten. Hiç olduğumuz yoktur ha.
0: Şener abim bonkör adamdır. Ne kadar vereceksin Şener abi?
1: Tam 500 kayme vereceğim. Ne olmaz?
0: 500 mü? Çekil Cesur, ben öpeceğim elini.
1: Dünya oğlum. Bırak çocuğum, bırak.
0: Cesur, parayı manitalarla ezmek yok ama ona göre.
1: Senin olmazdı seni.
0: Oo, ben de isterim, ben de isterim diye ne kadar çok mesaj geliyor Şener abi.
1: Boş ver, bu milletin işi biter mi?

0: neler ettin.
1: Dededen toruna, anneden kızına, babadan oğula, nesilden nesile. Tüm sevdiklerinize, tüm sevdiklerimize bayramınız bolluk ve güzellik getirsin. Nesilden nesile, sevgiyle Gazi.
2: Metropol FM Aktüel Bremen.
3: Değerli dinleyenler, Bremen'de yapılan güvenlik anketine göre halkın büyük çoğunluğu gündüz saatlerinde kendini güvende hissediyor. Katılımcıların %93'ü gündüz güvenlik hissini yüksek ya da oldukça yüksek olarak değerlendirdi. Gece ise bu oran yaklaşık %70'e kadar düşüyor. En çok huzursuzluk yaratan yerler arasında Bremen ana tren garı, gar çevresi, şehir merkezi, Viertel ve Gröpelingen bulunuyor. Bremen'de dil gelişiminde eksiklik tespit edilen çocuklar için kreşe gitmek daha bağlayıcı hale geliyor. Senato bu çocuklar için yasal kreş zorunluluğu getirilmesini kararlaştırdı. Yeni düzenlemeye göre çocuklar okula başlamadan en az 12 ay önce haftada en az 20 saat kreşe gidecek. Ağır dil eksikliği olanlarda bu süre 18 aya çıkacak. Bremen'de acil servislerde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet artıyor. Klinikum Bremen Nord acil servis şefi Frank Wösten, doktor ve bakım personelinin artık hastaları tedavi etmenin yanı sıra saldırgan hasta ve yakınlarını da sakinleştirmek zorunda kaldığını söyledi. Bremen'in batısında Pfingsten hafta sonunda hız denetimleri yapıldı. Yaklaşık 2500 ihlal tespit edildi. Özellikle Übezeyestadt bölgesinde hız yapanlar dikkat çekiyor.
2: Almanya ve dünya gündemi.
3: Almanya'da çocuk parasının gelecekte otomatik ödenmesi planlanıyor. Federal Maliye Bakanı Lars Klingbeil, yeni anne ve babaların bürokrasiyle değil bebekleriyle ilgilenmesi gerektiğini söyledi. Plan hayata geçirilirse aileler Kindergeld için ayrıca başvuru yapmak zorunda kalmayacak. Çocuk parası doğumdan sonra otomatik olarak ödenecek. Almanya'da sigara içenlerin oranı genel olarak neredeyse değişmedi. Gençler arasında hafif arttı. Federal İstatistik Dairesi'ne göre 2025 yılında nüfusun 5'te 1'i en azından ara sıra sigara içti. Erkeklerde oran %23, kadınlarda %16 oldu. 15-24 yaş arasındaki gençlerde her 6 gençten biri sigara kullandı. Avrupa medyası ve batılı siyasi çevreler CHP'ye yönelik olası kapatma ya da siyasi yasak tartışmalarını Türkiye açısından kritik bir gelişme olarak değerlendiriyor. Uluslararası analizlerde böyle bir adımın Türkiye'nin demokrasi ve hukuk devleti algısına zarar verebileceği belirtiliyor. Uzmanlara göre süreç iç siyasette kutuplaşmayı artırabilir, Avrupa ile ilişkiler zede alabilir. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
2: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Ebru Yaşar havadan ya da sudan. Günaydın efendim, merhabalar. Bayramınız kutlu olsun, nice bayramlara efendim. Tüm Müslüman aleminin bayramını tebrik ediyorum diye yazmış Can Weltstadt Offenbach am Main'dan yazıyorum diyor. Teşekkürler. Offenbach'a selamlar Can. Ne yapıyorsun şu an? Aşkın Çakır arkadaşımız yazmış. Şu an Türkiye'de sevdiklerimin yanında olmak isterdim. Tüm İslam aleminin bayramlarını kutluyorum. Zeligenstadt'tan Aşkın Çakır. Aşkın hanımefendi selamlar size. Ali Ozosenheim yazmış. Kurban bayramımız kutlu olsun diyor. Belgin Berlin'den yazmış. Herkese güzel bayramlar diliyorum. O da hemşirelik yapıyormuş, bir fotoğraf göndermiş. Kolay gelsin hemşirelerimize. Bugün çalışmakta olan bütün arkadaşlarımıza, dinleyenlerimize, hele de böyle sağlık sektöründe çalışan Belgin gibi gece çalışmış olanlar, önemli görevlerde bulunanlar, onlarsız olmuyor. Sizlere de iyi bayramlar. Lukafen Düsseldorf'tan Cesur yazmış. Aynur Yiğit, hayırlı bayramlar, güzel bayramlar Aynur. Serdar, sana bugün dopet maaş vermeleri lazım. Bizi keyiflendiriyorsun demiş dinleyicimiz. Veriyorlar zaten bebeğim. İyi bayramlar. Bu saatte oyun havaları çifte telli. Fidayda. Bayram sabahında hep beraber döktürüyoruz. Videolarınızı da gönderebilirsiniz bayram sabahında. Neredesiniz, ne yapıyorsunuz? Bizi dinlerken nerelerdesiniz? Bizi de etiketleyin, Instagram'dan paylaşın. Kubat

Kubat Misket Farfara dedi. Ve büyük usta Arif Sağan sazından bağlamasından. Farfara olur da Hüday'da olmaz mı? Hadi bakalım hep beraber. Bulunuruz ortamlarda. İyi bayramlar, iyi bayramlar. Stuttgart'tan Fatih. Maalesef izin almayı unutmuşum. Aldım diye sanıyordum. Olsun, bugün işi erken bırakırım. Ondan sonra sevdiklerimle bayramlaşırım diyor. İyi bayramlar.

Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM arabesk. Yakışır. Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk olarak Kurban Bayramınızı kutluyor, sağlık, huzur ve dayanışma dolu nice bayramlar diliyoruz.

Ara ara geçmişler olsun. Tantaşçı Metropol FM'de bayram sabahında. Sizlerleydi. Bayramınız kutlu olsun nice bayramlara inşallah. Günlerden çarşamba 27 Mayıs haftanın tam ortası. Bayram kahvaltısı yapanlar afiyetler olsun efendim. Afiyet bal şeker olsun nice bayramlara sevdiklerinizle birlikte. Merhabalar. İzzet Oberhausen'den North Rhine-Westphalia eyaletinden yazıyorum diyor. İyi bayramlar, iyi bayramlar. Tabii North Rhine-Westphalia eyaleti için, Köln şehri için. Ve tabii North Rhine-Westphalia eyaletinde Dortmund, Bochum, Gelsenkirchen, Essen bu şehirler içinde Metropol FM'li ilk Kurban Bayramı. Ya bizimle işte bayram böyle geçiyor. Ya

Ya bayramlar hep beraber arkadaşlar. Özellikle Nordrhein-Westfalen eyaletine buradan kocaman selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Tüm yayın bölgelerimize, Frankfurt'a, Mainz'a, Wiesbaden'e, Stuttgart'a, Mannheim'a. Onun dışında Ludwigshafen'e, Koblenz'i unutmayalım. Bremen, Hamburg, Stuttgart, Frankfurt, Offenbach, Hanau, Friedberg, Neuwied, Bendorf. Kocaman bir Metropol FM ailesi şu an bizleri dinliyor. Bizi dinleyenler bir barınak kaldırsın. Erhan Ergürsel, hayırlı sabahlar, hayırlı bayramlar efendim size de. Selamlar Berlin'e. Harun Frankfurt'tan, nice bayramlara inşallah diye bir mesajda o göndermiş. Lichtenraderdam, 30'luk yerde, Esso Tankstelle'den önce radar var diyor. Dinleyicimiz, teşekkür ediyoruz. Şenor Frankfurt'tan selamlar. Köln'den İhsan Uzun, Metropol FM çalışanları ve İslam aleminin bayramını tebrik ediyoruz. Mainz'tan da Gürcan yazmış. Mustafa Kandıralı'sız bayram olmaz diyor, kesinlikle. O külttür Mustafa Kandıralı'nın klarnetiyle tabii ki. Birazdan, ama şimdi şöyle bir şey yapalım. Şöyle bir şey yapalım. Hadi bir kadifeden kesesi gelsin. Hadi bir çifte telli. Hep beraber. Bayram çifte tellisi.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında. Metropol FM, Almanya ve dünya haberleri.
1: Ich bin Tine Klimach. Menschenhandel soll in Deutschland künftig konsequenter verfolgt und härter bestraft werden können. Das sieht ein Gesetzentwurf aus dem Bundesjustizministerium vor, der heute im Bundeskabinett besprochen wird.
2: Wer moderne Sklaverei ausnutze, dürfe nicht straffrei davonkommen, sagt Bundesjustizministerin Hubig. Sie meint etwa all diejenigen, die sich die Nägel machen lassen, obwohl vieles darauf hindeutet, dass im Nagelstudio nicht alles korrekt läuft. Oder auch Bauherren, die ein Auge zudrücken, wenn eine Firma besonders günstige Konditionen verspricht, doch nicht ganz klar ist, ob die Arbeiter auch alle angemeldet sind. Für Menschenhandel direkt sollen künftig bis zu 10 Jahre Haft möglich sein. Das geht aktuell nur bei schweren Fällen. Aus Berlin Lea Matschulat.
1: Die Pflegebeiträge für Kinderlose könnten steigen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund sieht darin eine Diskriminierung und spricht sich dagegen aus. Kinderlose zu wiederholten Male mit höheren Beiträgen dafür bestrafen zu wollen, dass sie keine Kinder haben, löst die strukturellen Probleme der Pflegeversicherung absehbar nicht, sagte DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel dem RND. Nach Angaben aus Koalitionskreisen überlegt Gesundheitsministerin Wagen, den Beitragszuschlag für Kinderlose um 0,1 Prozentpunkte anzuheben. Rund 5.000 Superreiche besitzen nach Berechnungen der Unternehmensberatung Boston Consulting Group mehr als ein Viertel des Finanzvermögens in Deutschland. Demnach ist die Zahl der Menschen, die mehr als 100 Millionen Dollar besitzen, um rund 1.100 gegenüber dem Vorjahr gestiegen.
3: Vor allem mit Aktien machen die Superreichen ihr Geld. Tendenz bis 2030 sogar steigend, so die Boston Consulting Group. Zusammen mit 700.000 Multimillionären besitzt diese kleine Gruppe mehr als die Hälfte des deutschen Finanzvermögens. Dazu zählen Bargeld, Kontoguthaben, Aktien, Anleihen, Lebensversicherungen, Fonds und Pensionen. Auch Sachwerte wie Immobilien und Gold zählen dazu, aber auch Schulden werden gegengerechnet. Thomas Thonfeld, Nachrichtenredaktion.
1: Plastikflaschen, Snackverpackungen und Tüten gehören an vielen Küsten weltweit dazu. Pro Jahr landen rund 20 Millionen Tonnen Plastik in der Umwelt. Eine im Fachjournal One Earth veröffentlichte Studie stellt nun fest, die größten Verschmutzer der Meere sind vor allem kurzlebige Einwegprodukte aus dem Alltag. Mehrwegsysteme, bessere Verpackungsdesigns oder Abgaben auf Einwegprodukte seien mögliche Gegenmaßnahmen, hieß es in der Studie.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM, Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi haberlerimize başlıyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin polis tarafından tahliye edilmesinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun yol haritası belli oldu. Kılıçdaroğlu'nun 30 Mayıs'ta genel merkeze gitmesi, aynı gün partililerle ve halkla buluşması bekleniyor. 1 Haziran'da ise kritik parti meclisi toplantısının yapılması planlanıyor. CHP'de bazı isimler hakkında disiplin sürecinin başlatılabileceği de belirtiliyor. Genel merkezdeki polis müdahalesinin ardından konuşan Özgür Özel, artık atanmış CHP ve seçilmiş CHP olmak üzere iki çizgi oluştuğunu söyledi. Özel, partiyi bırakmayacaklarını belirtti. Olası baskın seçimde Cumhurbaşkanı adaylarıyla %60 oy alabileceklerini savundu. Genel merkezden ayrılmasının ardından çalışmalarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sürdüren Özgür Özel, partisinin yöneticileri ve milletvekilleriyle toplantılar yaptı. Özel, bundan sonraki süreçte meydanlarda ve halkla birlikte olacaklarını belirtti. CHP Genel Merkezi'nde yaşanan olayların ardından binada temizlik ve onarım çalışmaları başladı. Zarar gören bölümlerin onarıldığı, indirilen bazı fotoğrafların da yeniden yerine asıldığı bildirildi. İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik operasyonda CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın da aralarında bulunduğu en az 5 kişi gözaltına alındı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda belediyeye operasyon düzenledi. Operasyonun imar uygulamalarındaki usulsüzlük iddiaları kapsamında yapıldığı açıklandı. Türk A Milli Futbol Takımının 2026 Dünya Kupası maç takvimi belli oldu. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın düzenleyeceği turnuvada D grubunda Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak. Türkiye'nin ilk maçı 14 Haziran'da Kanada'da Avustralya'ya karşı olacak. İkinci maç 20 Haziran'da Paraguay ile, üçüncü maç ise 26 Haziran'da ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile yapılacak. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Hava Durumu.
5: Bremen'de kuzeyin sakin köşesinde bugün hava 14 derece ve güneşli. Sıcaklık gün boyunca 12 ile 19 derece arasında değişecek. Hoş ve güneşli bir gün. Hafif bir hırka ve güneş gözlüğü rahat ettirir. Hava durumu sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 124 euro 23 sent. Çeyrek altın ise 217 euro 40 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 42 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde. En güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

0: fazlasını Metropol FM app'inden dinleyebilirsiniz. Şimdi indirin, 24 saat kesintisiz slow şarkıların tadını çıkartın.
1: Metropol FM burası ve Çay Şekeri programında Kurban Bayramı'na özel en keyifli en güzel şarkılarla devam ediyoruz. Hayırlı sabahlar. Fatma Ejder ve ailesi Berlin'den bizi dinliyor. İyi bayramlar diliyoruz. Fatih yazmış. İskender abimin de bayramını kutluyorum. Ellerinden öpüyorum İskender abimin diyor.
2: Elimizi öpecek herkesin alnını öperiz.

Burak Kut benimle oynama. 90'lara gittik vallahi. Unutulmaz şarkılardan bir tanesi. Bak kaç yıl geçmiş. Hala herkesin bildiği, sevdiği, dinlemeyi sevdiği bir parça. Ne güzel. Bünyamin Falcı, herkesin bayramını tebrik ediyorum. Senin de bayramın kutlu olsun kardeşim demiş. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Kastel'den Aynur Kaya. Metropol FM ailesinin ve tüm dinleyenlerinin Kurban Bayramı mübarek olsun. Tüm kırgınlıkların geride kaldığı, gönüllerin barışla buluştuğu, sevginin ve paylaşmanın çoğaldığı bir Kurban Bayramı diliyorum demiş Aynur Kaya. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmeniz dileğiyle demiş. Nice bayramlara aynen harfiyen altına imzamızı atıyoruz, katılıyoruz bu dileklere. Bremen'den Havva Hanım. Kurban Bayramınızı tebrik ediyoruz. Herkes sizin gibi mutlu ve güzel olsun. Her şey diyor, pardon. Her şeye. Başka? Dur bakalım. Ludwig Safen'den. Duisburg'da yaşayan halalarım Fatma Topuz, Hediye Gültekin ve kuzenlerime, Virges'te yaşayan diğer kuzenlerim Hatice Çelik, Onur, Serdar, Kurban Bayramlarınızı kutlarım demiş. Ludwig Safen'deki diğer kuzine Merve Doğan seni de unutmadım. Almanya'nın her tarafından yayılmışsınız be. Ne kadar büyük bir aile bu. Nice bayramlara, nice bayramlara. 0-30-217-970-71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Hadi bakalım bayram sabahı neler yapıyorsunuz? Neredesiniz? Nereye gidiyorsunuz? Arpa buğday daneler, aman yıkılsın meyhaneler. Serdar seni dinlemeyen ölsün demiş. Yok canım daha neler. Sürünsün sürünsün.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Kazadan sonra yapacaklar bellidir. İnjinyör Büro Akbal. Bizi arayın, hasar tespitini düzgün ve sağlam bir şekilde yapalım. Sigortayla da biz ilgileniyoruz. İnjinyör Büro Akbal iki yerde. Neuenweg 11 Hastedt ve Osterfeuerberger'in 52 Valle. Telefon 0421 47 99 126.
0: En güzel slow şarkılar... Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

0: fazlasını Metropol FM app'inden dinleyebilirsiniz. Şimdi indirin, 24 saat kesintisiz slow şarkıların tadını çıkartın. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk olarak Kurban Bayramınızı kutluyor, sağlık, huzur ve dayanışma dolu nice bayramlar diliyoruz.
1: Metropol Efendisi'niz, hayırlı bayramlar, mutlu güzel bayramlarınız olsun. Devam ediyor Çay Şekeri özel bayram programımız. Mesajlarınız, telefonlarınız, teşekkür ediyoruz. Buğdun Zeyden Şafak, biz de buradayız abi, seni dinliyoruz, iyi bayramlar demiş. Teşekkür ediyoruz, sana da hayırlı bayramlar. Bochum'da oğlum tatilde, Görkem eşi Esra İngiltere'de, Manchester'da kızım Gizem ve torunlarım Dünya, Lina eşim ve oğlum Deniz'in bayramlarını kutluyorum. Stuttgart'tan İbrahim Arı. Güzel kalabalık. Ben seviyorum kalabalık büyük aileleri. Ne güzel ya. Ama aile de ne kadar büyük olursa o kadar da tantana oluyor. Tantanasız büyük bir aile diliyoruz herkese efendim. Aday, seni dinlemeyenin kaynanası hasta olsun demiş. Hayırlı bayramlar, hayırlı bayramlar. İsimlerinizi de yazın mesajın sonuna lütfen. Cihan Balbaşı. Tüm Müslüman aleminin bayramı mübarek olsun. Sizin de bayramınızı tebrik ediyorum. Tüm Metropol FM çalışanlarının da demiş Cihan Balbaşı. Tır şoförüyüm, yollardayız bayram bayram. Ne yapalım, çalışıyoruz. Ekmek parası be abi. Ne yapacaksın? Kolay gelsin. Enes yazmış. Geçen sene Şener abiden harçlık aldım. Önceki yıl Kemal abiden. Bu yılda diyor Kadir abiden harçlık istiyorum diyor. Kadir abi, Enes harçlık istiyormuş ha, ona göre bak.
2: Yardıma ihtiyacın varsa söyle, halledelim. Ama araç istiyorsam kafanı kırarım senin.
1: Harçlık değil mi? Haraç değil. Enes, bayramı kırık kolla, kırık bacakla, kırık kafayla geçirmek istemezsin değil mi?

Erkin Koray ve Sübhanallah Metropol FM'de olduğu ayrı sabahlar nostaljiyle, nostaljik parçalarla devam ediyoruz. En güzel, en keyifli bayram parçaları Metropol FM'de, radyolarımızda. 0-30-217-970-71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız işte. Kamuran Akkor, unutulmaz yorumlarından bir tanesi. Nurten, selamlar Esen'e. Hayırlı bayramlar. Atilla Şir, şu an dinliyormuş. Hayırlı bayramlar Atilla. Kardeşime de buradan selamlar.

0: Dededen toruna, anneden kızına, babadan oğula, nesilden nesile. Tüm sevdiklerinize, tüm sevdiklerimize bayramınız bolluk ve güzellik getirsin. Nesilden nesile, sevgiyle Gazi.
1: Metropol FM Aktüel Bremen.
2: Değerli dinleyenler, Bremen'de yapılan güvenlik anketine göre halkın büyük çoğunluğu gündüz saatlerinde kendini güvende hissediyor. Katılımcıların %93'ü gündüz güvenlik hissini yüksek ya da oldukça yüksek olarak değerlendirdi. Gece ise bu oran yaklaşık %70'e kadar düşüyor. En çok huzursuzluk yaratan yerler arasında Bremen ana tren garı, gar çevresi, şehir merkezi, Viertel ve Gröpelingen bulunuyor. Bremen'de dil gelişiminde eksiklik tespit edilen çocuklar için kreşe gitmek daha bağlayıcı hale geliyor. Senato bu çocuklar için yasal kreş zorunluluğu getirilmesini kararlaştırdı. Yeni düzenlemeye göre çocuklar okula başlamadan en az 12 ay önce haftada en az 20 saat kreşe gidecek. Ağır dil eksikliği olanlarda bu süre 18 aya çıkacak. Bremen'de acil servislerde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet artıyor. Klinikum Bremen Nord acil servis şefi Frank Wösten, doktor ve bakım personelinin artık hastaları tedavi etmenin yanı sıra saldırgan hasta ve yakınlarını da sakinleştirmek zorunda kaldığını söyledi. Bremen'in batısında Pfingsten hafta sonunda hız denetimleri yapıldı. Yaklaşık 2500 ihlal tespit edildi. Özellikle Übersee-Stadt bölgesinde hız yapanlar dikkat çekiyor.
1: Almanya ve dünya gündemi.
2: Almanya'da çocuk parasının gelecekte otomatik ödenmesi planlanıyor. Federal Maliye Bakanı Lars Klingbeil, yeni anne ve babaların bürokrasiyle değil bebekleriyle ilgilenmesi gerektiğini söyledi. Plan hayata geçirilirse aileler Kindergeld için ayrıca başvuru yapmak zorunda kalmayacak. Çocuk parası doğumdan sonra otomatik olarak ödenecek. Almanya'da sigara içenlerin oranı genel olarak neredeyse değişmedi. Gençler arasında hafif arttı. Federal İstatistik Dairesi'ne göre 2025 yılında nüfusun 5'te 1'i en azından ara sıra sigara içti. Erkeklerde oran %23, kadınlarda %16 oldu. 15-24 yaş arasındaki gençlerde her 6 gençten biri sigara kullandı. Avrupa medyası ve batılı siyasi çevreler CHP'ye yönelik olası kapatma ya da siyasi yasak tartışmalarını Türkiye açısından kritik bir gelişme olarak değerlendiriyor. Uluslararası analizlerde böyle bir adımın Türkiye'nin demokrasi ve hukuk devleti algısına zarar verebileceği belirtiliyor. Uzmanlara göre süreç iç siyasette kutuplaşmayı artırabilir, Avrupa ile ilişkiler zede alabilir. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Ege Türk olarak Kurban Bayramınızı kutluyor, sağlık, huzur ve dayanışma dolu nice bayramlar diliyoruz.

Kesin bilgi. Mutlu sabahlar, mutlu bayramlar. Merhabalar efendim, merhabalar. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle canı gönülden tebrik ediyorum demiş Mesude Ludwigsburg'dan. Nice serdarlı sabah şekerli bayramlar diliyorum demiş. Oo, teşekkür ediyorum. Neşeniz hiç sönmesin inşallah. Dünyada huzur ve barış olması dileğiyle. Mutlu, huzurlu, sağlık dolu bayramlar. Ayrıca eşim İlyas'a da selamlar. Mesude Ludwigsburg. Merhabalar efendim. Mine. Mine'ye de merhaba. Metropol FM yayınında emeği geçen herkesin ve tüm dinleyenlerin bayramını tebrik ediyoruz. Özellikle kimsesiz, tek başına bayram geçirmek zorunda olanları unutmayalım. En buruk ve hüzünlü günleriniz aydınlığa çıksın demiş. Ama yalnız değilsiniz, bu arkadaşlarımıza sesleniyoruz. Bizler varız, kocaman bir Metropol FM ailesi var. Unutmayın. Berlin'den Emre. Kurban bayramımızı tebrik ediyorum. Tüm İslam aleminin kurban bayramı kutlu olsun. İşimizin başındayız, çalışıyoruz demiş. Çalışmakta olanlar tabii ki hayırlı işler. Sizler de inşallah bir an önce işi bırakıp sevdiklerinizle bayramın tadını çıkarırsınız. Bad Nauheim'dan Çetin yazmış. Ona da iyi bayramlar.

0: Hafize Hanım yazmış. Metropol FM'i dinleyen herkesin bayramı kutlu olsun. Adaşım yazmış Mainz'tan, Serdar. Diyor ki Şener abiden ben de harçlık istiyorum diyor. Şener abi!
1: Yavrum!
0: Şener abi!
1: Yavrum!
0: Gel bak bak bak!
1: Gel iyidir gel. Gel seni bir öpeyim.
0: Bugün bayram, dinleyenlerimiz ile de Mahva Ağa'dan harçlık diyor ya. Herkes senden para bekliyor.
1: Hep veririk zaten, hiç olduğumuz yoktur ha.
0: Ağalık vermekle olur, ne kadar vereceksin?
1: Tam 500 kayme vereceğim, ne olmazsa.
0: 500 mü? Çekil adaşım, ben öpüyorum. Tüm dinleyenlerimize keyifli sabahlar, mutlu bayramlar. Radyolarınızda en güzel bayram şarkıları. Şener abi, herkes ben de isterim diye yazmış.
2: Boş ver, bu milletin işi biter mi?

Lokumacı kızlar, Yalelli Metropol FM'deydi. Hadi bakalım bayram sabahına özel. Bir de şöyle bir şey yapalım. Hadi bakalım. Ne modaydı bu parça bir ara ya? Dilber, evin barkın yok mu? Metropol FM'de Erkal Soner.

0: Erkan Sonel ve Dilber Evin Barkın yok mu? Hayırlı sabahlar. Sema, ne kadar güzel mesajlar geliyor. Teşekkür ediyoruz. İyi bayramlar efendim size de. Mustafa Işıkyol, Mannheim. Herkesin bayramını tebrik ediyoruz demiş. Ahmet Berlin'den, Samsunlu Ahmet. Bayramımız kutlu olsun demiş. İbrahim Akyol Stuttgart'tan. Sevdiklerinizle birlikte mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle, nicelerinizi görmeniz dileğiyle saygı ve sevgilerimi sunarım. Sağlıcakla hoşça kalın diye bir mesaj da ondan. Karlsruhe'den Semra. Canı gönülden selamlar. Bayramınız kutlu olsun. Melek yazmış. Ludwig Safen'den. Mesajımı okuyun, kırmayın beni diyor. Melek Hanım, kırmayın demiş.
1: Pardon ablacığım, da sen ne kırıyorsun? Yumurta mı kırıyorsun?
0: Hayırlı bayramlar, en güzel şarkılar, en keyifli parçalar. Metropol FM'de bayram tadında bir bayram sizler için. Sadece sizler için. Ne kırıyoruz ya?
1: Pardon ablacığım, da sen ne kırıyorsun? Yumurta mı kırıyorsun?

0: Semra Hanım. Tüm Müslüman aleminin bayramını tebrik ediyoruz. İşimizin başındayız. Wiesbaden'den Semra Kıllı. Semra Hanım'ın mesajını okudum, dondum kaldım. Niye diye soracak olur. Niye olacak? Tabii ki. Küçük bir ara, sonra buradayız. Ayrılmayın.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çayşekeri programı devam ediyor. Ege Türk olarak Kurban Bayramınızı kutluyor, sağlık, huzur ve dayanışma dolu nice bayramlar diliyoruz.
1: İyi bayramlar, mutlu bayramlarınız olsun. Can Demir Çapa Krefeld'den yazmış.

Grüßte mich, wünsche allen ein gesegnetes und friedvolles Opferfest und noch einmal auf Türkisch Kurban Bayramınız mübarek olsun diyor. Teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun, var olun. En keyifli bayram parçalarını biz de sizlere ulaştırmaya devam ediyoruz. Onlardan bir tanesi. Ailemizden uzağız ama iyi ki Metropol FM var diye bir mesaj. En iyisi. Teşekkür ediyoruz. En iyisi. İyi ki varsın.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.
1: Çay Şekeri programımız, bayram özel programımız, artık son dakikalarımız. Minik Salih'ten de bir mesaj gelmişti. Ona bakalım, sesli bir mesaj göndermiş.
2: Merhaba Metropol FM. Ben sizi her gün dinliyorum. Umarım ilk mesajımı aldınız. İyi bayramlar.
1: Bayramın kutlu olsun senin de Salih'cim. Kocaman kocaman öpüyoruz seni. Şu an annesiyle birlikte bizi dinliyormuş Salih. Onun da bayramını kutluyoruz. Gözlerinden öpüyoruz onu. En güzel bayram şarkıları, en keyifli bayram şarkıları gün boyunca Metropol FM'de radyolarınızda sizinle oluyor. Çay Şekeri programımızı şimdi noktalayacağız. Tabii bayram deyince, bayram sabahı deyince

Çifte Telli ve Mustafa Kandırallı. Bir Bahriye Çifte Tellisi. Fiernheim'a selamlar. Ali Aliyev bizi dinliyormuş. İbrahim Efe Stuttgart. İyi bayramlar. Ali, Friedberg'de yaşıyorum. Otobüs şoförü olarak çalışıyorum. Ve buradan tüm dostlarımın Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum diye bir mesaj da ondan. Hasibe Ludwigshafen'den arkadaşlarıma selamlar gönderiyorum. Pervin Kön'den hayırlı bayramlar. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Güzel bir bayram diliyoruz. Bütün dinleyenlerimize gönlünüzden geçtiği gibi bir bayram olsun. Allah nicelerini nasip etsin. Sağlıklı, huzurlu, mutlu, sevdiklerinizle her zaman bir arada. Sevdikleriniz hep yanında, sevmedikleriniz hep bir ötede. Güzel bayramlar. Ben Serdar, Metropol FM'desiniz.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tine Klimach. Die Pflegebeiträge für Kinderlose könnten erneut steigen. Nach Angaben aus Koalitionskreisen überlegt Gesundheitsministerin Wagen im Zuge der Pflegereform für Menschen ohne Kinder eine Anhebung des Beitragszuschlags um 0,1 Prozentpunkte. Der Deutsche Gewerkschaftsbund sieht darin eine Diskriminierung ohne Not, wie DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel dem RND sagte.
2: Wieder einmal sollen Kinderlose bestraft werden, klagt die Gewerkschafterin. Und nicht nur das, die strukturellen Probleme der Pflegeversicherung würden damit nicht einmal gelöst. Hintergrund: in der Versicherung klafft ein Milliardenloch. Deshalb will die Gesundheitsministerin das System reformieren und möglicherweise eben auch die Beitragssätze für Kinderlose anheben. Der DGB fordert stattdessen eine Entlastung für Pflegebedürftige und warnt vor wachsender Altersarmut. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: Menschenhandel soll künftig in Deutschland härter bestraft werden können. Ein entsprechender Entwurf, mit dem sich heute das Kabinett befassen will, nimmt Täter ins Visier, die andere Menschen mit falschen Versprechungen in von Zwang geprägte Beschäftigungsverhältnisse locken. Belangt werden sollen künftig auch Kunden, die Leistungen der Opfer in Anspruch nehmen. Das könnte beispielsweise private Bauherren, Schlachthofbetreiber oder Kundinnen von Nagelstudios betreffen. Rund 5000 Superreiche besitzen mehr als ein Viertel des Finanzvermögens in Deutschland. Demnach ist die Zahl der Menschen in Deutschland, die mehr als 100 Millionen Dollar besitzen, 2025 um rund 1100 gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Das zeigt der Global Wealth Report der Boston Consulting Group. Superreiche profitierten demnach im vergangenen Jahr vor allem von Gewinnen an den Aktienmärkten. Zum Sport. Heute startet für die Fußballnationalmannschaft die Mission Weltmeisterschaft. In Herzogenaurach trifft sich das Team zum Trainingslager.
3: Natürlich wollen wir Weltmeister werden. Diese Ansage machte Julian Nagelsmann vor knapp 2 Jahren nach dem EM aus, auch in Herzogenaurach. Hier will der Bundestrainer die taktischen und körperlichen Grundlagen schaffen für das XXL-Turnier. Viel Zeit dafür hat er aber nicht. Bis zum Mittag sollen die Spiele ankommen, bis Samstag bleibt das Team in Franken, am Tag danach geht es zum Länderspiel nach Mainz. Auch die Spieler aus Bayern und Stuttgart werden kommen, 4 Tage nach dem Pokalendspiel. Thomas Bremser, Sportredaktion.
1: Die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada beginnt am 11. Juni.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM, Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi haberlerimize başlıyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin polis tarafından tahliye edilmesinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun yol haritası belli oldu. Kılıçdaroğlu'nun 30 Mayıs'ta genel merkeze gitmesi, aynı gün partililerle ve halkla buluşması bekleniyor. 1 Haziran'da ise kritik parti meclisi toplantısının yapılması planlanıyor. CHP'de bazı isimler hakkında disiplin sürecinin başlatılabileceği de belirtiliyor. Genel merkezdeki polis müdahalesinin ardından konuşan Özgür Özel, artık atanmış CHP ve seçilmiş CHP olmak üzere iki çizgi oluştuğunu söyledi. Özel, partiyi bırakmayacaklarını belirtti. Olası baskın seçimde Cumhurbaşkanı adaylarıyla %60 oy alabileceklerini savundu. Genel merkezden ayrılmasının ardından çalışmalarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sürdüren Özgür Özel, partisinin yöneticileri ve milletvekilleriyle toplantılar yaptı. Özel, bundan sonraki süreçte meydanlarda ve halkla birlikte olacaklarını belirtti. CHP Genel Merkezi'nde yaşanan olayların ardından binada temizlik ve onarım çalışmaları başladı. Zarar gören bölümlerin onarıldığı, indirilen bazı fotoğrafların da yeniden yerine asıldığı bildirildi. İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik operasyonda CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın da aralarında bulunduğu en az 5 kişi gözaltına alındı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda belediyeye operasyon düzenledi. Operasyonun imar uygulamalarındaki usulsüzlük iddiaları kapsamında yapıldığı açıklandı. Türk A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası maç takvimi belli oldu. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın düzenleyeceği turnuvada D grubunda Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak. Türkiye'nin ilk maçı 14 Haziran'da Kanada'da Avustralya'ya karşı olacak. İkinci maç 20 Haziran'da Paraguay ile, üçüncü maç ise 26 Haziran'da ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile yapılacak. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Hava Durumu.
5: Bremen'de kuzeyin sakin köşesinde bugün hava 14 derece ve güneşli. Sıcaklık gün boyunca 12 ile 19 derece arasında değişecek. Hoş ve güneşli bir gün. Hafif bir hırka ve güneş gözlüğü rahat ettirir. Hava durumu sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 124 euro 23 sent. Çeyrek altın ise 217 euro 40 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 42 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hep Dünya'yla ihtiyaç sahiplerine umut olun, bağış yapın. Bağışınızla dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi ailelerin kurban kesmesine destek oluyorsunuz. Su kuyusu yapımını destekleyin, yetimlere destek sağlayın, sağlık hizmetlerini güçlendirin ya da zekatınızı verin. hep-dunya.com. Yardımlaşma artar, mesafeler erir. Paylaşmanın tadı tüm kalpleri birleştirir.

0: Metropol FM Aktüel Bremen.
1: Değerli dinleyenler, Bremen'de yapılan güvenlik anketine göre halkın büyük çoğunluğu gündüz saatlerinde kendini güvende hissediyor. Katılımcıların %93'ü gündüz güvenlik hissini yüksek ya da oldukça yüksek olarak değerlendirdi. Gece ise bu oran yaklaşık %70'e kadar düşüyor. En çok huzursuzluk yaratan yerler arasında Bremen ana tren garı, gar çevresi, şehir merkezi, Viertel ve Gröpelingen bulunuyor. Bremen'de dil gelişiminde eksiklik tespit edilen çocuklar için kreşe gitmek daha bağlayıcı hale geliyor. Senato bu çocuklar için yasal kreş zorunluluğu getirilmesini kararlaştırdı. Yeni düzenlemeye göre çocuklar okula başlamadan en az 12 ay önce haftada en az 20 saat kreşe gidecek. Ağır dil eksikliği olanlarda bu süre 18 aya çıkacak. Bremen'de acil servislerde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet artıyor. Klinikum Bremen Nord acil servis şefi Frank Wösten, doktor ve bakım personelinin artık hastaları tedavi etmenin yanı sıra saldırgan hasta ve yakınlarını da sakinleştirmek zorunda kaldığını söyledi. Bremen'in batısında Pfingsten hafta sonunda hız denetimleri yapıldı. Yaklaşık 2500 ihlal tespit edildi. Özellikle Überseestadt bölgesinde hız yapanlar dikkat çekiyor.
0: Almanya ve dünya gündemi.
1: Almanya'da çocuk parasının gelecekte otomatik ödenmesi planlanıyor. Federal Maliye Bakanı Lars Klingbeil, yeni anne ve babaların bürokrasiyle değil bebekleriyle ilgilenmesi gerektiğini söyledi. Plan hayata geçirilirse aileler Kindergeld için ayrıca başvuru yapmak zorunda kalmayacak. Çocuk parası doğumdan sonra otomatik olarak ödenecek. Almanya'da sigara içenlerin oranı genel olarak neredeyse değişmedi. Gençler arasında hafif arttı. Federal İstatistik Dairesi'ne göre 2025 yılında nüfusun 5'te 1'i en azından ara sıra sigara içti. Erkeklerde oran %23, kadınlarda %16 oldu. 15-24 yaş arasındaki gençlerde her 6 gençten biri sigara kullandı. Avrupa medyası ve batılı siyasi çevreler CHP'ye yönelik olası kapatma ya da siyasi yasak tartışmalarını Türkiye açısından kritik bir gelişme olarak değerlendiriyor. Uluslararası analizlerde böyle bir adımın Türkiye'nin demokrasi ve hukuk devleti algısına zarar verebileceği belirtiliyor. Uzmanlara göre süreç iç siyasette kutuplaşmayı artırabilir, Avrupa ile ilişkiler zede alabilir. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Metropol FM sabah sunucusu nasıl olmalı?
1: Sert bakışlı, dik, mağrur, yiğit, atılgandır, gözleri ateş saçar.
0: Serdar ve DJ Hakan'ın Yeşilçam arkadaşları Ege Türk'ün sunduğu Çay Şekeri programında hafta içi her gün 6 ile 10 arası sizlerle. Sakın kaçırmayın.
2: Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: sürprizler yapın. Her katında mutluluğu, her lokmasında sevgiyi hissedin. Yayla sevdiklerinizle mutlu, huzurlu, sağlıklı, tatlı bayramlar diler. Yayla, adı da başka, tadı da.
1: Bakıma muhtaç olunca maddi sıkıntı çekmeyin. Flegefer Showroom ile ailenizi garanti altına alın. Bakıma muhtaç kişi ister Almanya'da veya Türkiye'de olsun hiç fark etmez. Allianz Sigorta Yasin Civan sizi Flegefer Showroom hakkında bilgilendiriyor. Allianz Sigorta Yasin Civan.
2: Kurfürsten Ali 47E Bremen.
3: Güzellik, birlik ve beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel, mutlu bir Kurban Bayramı diliyoruz.
4: Vefa İnsani Yardım Organizasyonu.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tine Klimach. Die Wirtschaftsweisen erwarten in diesem Jahr wegen der Auswirkung des Iran-Kriegs nur ein Mini-Wachstum der deutschen Wirtschaft von 0,5%. Im vergangenen Herbst hatte der Sachverständigenrat noch mit einem Plus des Bruttoinlandsprodukts von 0,9% gerechnet. Durch den Iran-Krieg ist der Schiffsverkehr in der für den Ölhandel wichtigen Straße von Hormuz weitgehend zum Erliegen gekommen. In der Folge sind die Öl- und Gaspreise stark gestiegen, aber auch für andere Produkte wie Weizen und Düngemittel. Der gesetzlichen Pflegeversicherung droht ein Milliardendefizit. Die Bundesregierung arbeitet an einer Reform. Nun ist eine weitere Erhöhung des Beitragssatzes für Kinderlose um 0,1 Prozentpunkte im Gespräch.
2: Kinderlose Versicherte ab 23 Jahren müssten dann einen Pflegebeitragssatz von 4,3% zahlen. Für versicherte Mütter und Väter würden die Sätze gleich bleiben, also bei 3,6% bei einem Kind und entsprechend kleineren Beiträgen bei mehr Kindern. Gesundheitsministerin Wagen wollte die Pläne nicht bestätigen, sondern kündigte ein Gesamtkonzept an. Das wünscht sich auch der Koalitionspartner SPD. Es sei legitim, unterschiedliche Stellschrauben zu diskutieren, das ersetze aber keine umfassende Reform, hieß es. Auch Verbände wünschen sich ein Gesamtkonzept und nicht nur kleine Anpassungen. Ursula Winkler, Nachrichtenredaktion.
1: Postbankkunden und Kundinnen müssen sich ab heute wieder auf Einschränkungen einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat die Belegschaft bis Samstag zu Warnstreiks aufgerufen. Hintergrund sind die laufenden Tarifverhandlungen. Los geht es heute mit Warnstreiks im Backoffice der Postbank. Dort wird etwa der Zahlungsverkehr geregelt.
3: Wer heute über sein Postbankdepot Aktien verkaufen will, da könnte die Bearbeitung vielleicht etwas dauern. Und wenn ausgerechnet der Backoffice-Mitarbeiter heute im Warnstreik ist, der meine Kreditanfrage prüft, dann wird sich die Antwort der Postbank in der Sache verzögern. Ab morgen gibt es auch Arbeitsniederlegungen in den Filialen. Verdi fordert für die Beschäftigten der Postbank 8% mehr Geld, mindestens aber 300 Euro mehr pro Monat. Verhandelt wird wieder am 15. Juni. Lea Matschulat, Nachrichtenredaktion.
1: Zum Sport. Tennisstar Alexander Zverev spielt bei den French Open heute um den Einzug in die dritte Runde. Sein Gegner ist der Tscheche Tomáš Macháš. Das Match wird in der Night Session ab dem Abend ausgetragen. Der an Nummer 2 gesetzte Zverev ist klarer Favorit. Der Hamburger will seinen ersten Grand Slam Turniersieg holen.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki son gelişmelerle birlikteyiz. Mikrofonda ben Ferhat Poye. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyor, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. İyi bayramlar. Bayram namazını İstanbul'da Çamlıca Camii'nde kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çıkışta yaptığı açıklamalarında Gazze'deki katliama dikkat çekti. Cumhurbaşkanı her şeyden önce bayramların sevgi, saygı, birlik, beraberlik ve dayanışma olduğunu, Gazze başta olmak üzere bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm Müslümanlara dayanışma mesajı paylaştı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mutlak putlan kararının ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlara ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'e sağduyu çağrısı yaptı. CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti diyen Bahçeli, Büyük Kongre'nin de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'de yapılmasını önerdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler pazartesi günü yapılacak en yetkili karar organı parti meclisi toplantısına çevrildi. O toplantıya hazırlık yapan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in grup başkanı seçildiği kapalı grup toplantısının geçersiz sayılması için Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanlığı'na başvurduğu bildirildi. Öte yandan Manisa'da bayram namazı sonrası konuşan Özgür Özel, mutlak putlan kararı sonrası gündeme gelen yeni bir parti kuracak mısınız sorusuna, yeni bir parti kurma gibi bir durumumuz yok yanıtını verdi. Özel, CHP'lilere kimse partiden ayrılmasın, istifa etmesin çağrısı yaparak bir an evvel kurultayın yapılmasını istedi. Mutlak putlan kararı sonrası genel başkanlık görevinden alınan Özgür Özel, Manisa'daki Hatuniye Camii'nde bayram namazı sonrası açıklamalarda bulundu. Ve Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da 9 günlük Kurban Bayramı tatili kapsamında hareketlilik devam ediyor. Bu kapsamda tatilin başladığı geçtiğimiz cuma gününden bu yana 67 bin araç giriş yaptı. Polis ve jandarma tarafından trafiğin akıcı hale gelmesi için aralıksız çalışmalar sürerken bazı noktalarda trafik durma noktasına geliyor. Yoğunluğun bayram süresi boyunca devam etmesi bekleniyor. Ve Türkiye Milli Futbol Takımı 2026 Dünya Kupası öncesi antrenmanlarını sıcaklığıyla bilinen ünlü bölgede yapacak. Milli takımın çalışmalara başlayacağı 8 Haziran'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona bölgesinde hava sıcaklığı 35 ila 40 dereceye ulaşacak. Kampın burada yapılmasının sebepleri ise tamamen FIFA kaynaklı.
5: Ladies and gentlemen, Aslan'a Hakan DJ ile rengarenk programında sizleri buluşturacağız. Dünyanın en komik, en kel, en pis kapat, ne yaptığı belli olmayacak bir sunucuyla karşı karşıyasınız. Ararsanız dikkat edin sakın ha. Her an her şey olabilir. Aslan'a Metropol FM'de.
6: Güzel bayramlarınız olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tüm dinleyenlerimizin Kurban Bayramı da buradan kutlu olsun. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, ortancaların onların da yanaklarından öperim. Yani illa bir öpeceğiz. İki saat beraberiz arkadaşlar. Bugünkü tabii ki bayram tadında parçalarım olacak, konularım olacak, sizlerle canlı telefon bağlantımız olacak. Gayet neşeli ve curcuna dolu, gırgır dolu bir programımız olacak. Seni her gördüğümde diyor, şimdi burayla bir giriş yapalım, ondan sonra devam edeceğiz. Hadi bakalım. Hoppa!

Evet sevgili dinleyenlerim, bugün biliyorsunuz bayramın en kritik, en stratejik ve en hassas konusu geliyor. Hazır mısınız? Kurban Bayramı deyince aklına gelir. Nedir? Kavurma gelir, tatlı gelir, kolonya. Başka düşünüyor musun? El öpmeler var değil mi? Ama çocukların aklına gelen tek bir şey var. O da bayram harçlığı. Yes! Gerçi o benim hala geliyor da. Şimdi dürüst olun. Kapı kapı gezip böyle iyi bayramlar performansının karşılığında bu sene ne kadar para toplamayı hedefliyorsunuz? Var mı aklınıza geçen bir rakam? Şöyle düşünün. 10 euro, 20 euro, 50, 100 bin artık aklınıza ne geliyorsa. Biliyorsunuz aranızda bozuk para görünce moralim bozuldu diyenler de olacaktır mutlaka. Şimdi mesajları bana yağdırın 0-30-217-970-71, 0-30-217-970-71. Ben şu kadar topladım deyin. En yaratıcı, şimdiye kadar en yaratıcı bayram harçlığı hikayesini yayınımızda okuyalım. Bunu ya da sesli mesajla da gönderebilirsiniz. Şimdiye kadar bayram harçlığı hikayesinde en böyle absürt yaşadığınız olay ne oldu? Yazın bana 0-30-217-970-71. Şimdi Goca Dünya dinliyoruz. Altın Gün seslendiriyor bu güzel şarkımızı. Yavaş yavaş geliyoruz. Rengarenk programısınız. Oh, mikrofona ben DJ Hakan. Hoppa! İyi bayramlar.

0: Altın gün. Koca dünya dedi ve bayram özel yayını tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi sıradaki konu, daha doğrusu Türkiye'nin bayram klasiği, biliyorsunuz o meşhur soru geliyor. Bakalım bu bayram cepler ne durumda? Öyle değil mi? Biliyorsunuz eskiden çocuklar böyle sıralanırdık, topladığımız paraları böyle sen ne kadar aldın. Şimdi olay biraz daha farklı. Çünkü bu gruplar ikiye ayrılıyor. Bir grup aldığı harçlığı sayarken diğer grup ise bunu kriptoya mı yatırsam, borsaya mı girsem diye böyle düşünüyorlar. Ama bir de ceplerinde akrep olanlar var ki hasedi. Evet, bayram harçlığı esnasında şimdiye kadar yaşamış olduğunuz en absürt olay ne oldu? Arayın beni, mesajlarınızı da bekliyorum dedi beni arayan ilk dinleyici. Merhabalar, kimle görüşüyorum?
1: Merhaba, ben Aydın, Berlin'den.
0: Aydın Bey, nasılsınız, iyi misiniz? İyi bayramlar.
1: Teşekkürler, iyiyim. Herkesin bayramını kutluyorum. Bütün Metropol FM dinleyenlerinin ve sizlerin de ayrıca.
0: Sağ olun efendim.
1: Evet. Ya şimdi bu konuyu söylediğin zaman benim aklıma tabii ki küçüklüğüm geldi.
0: Evet.
1: Bir anı paylaşmak istedim sizlerle.
0: Buyurun.
1: Şimdi ben küçükken, ben Trakyalıyım. Küçükken annem ve babam aynı köydendi. Aşağı mahalle, yukarı mahalle. Yalnız bilmiyorum, anneannem ve babaannem arasında bir torun sevgisi rekabeti vardı. O yüzden şimdi adetten dolayı erkek tarafından başlanır. Bayramlaşma erkek tarafında oluyor. Ondan sonra köydeki bütün akrabalar dolaşılıyor. En son anneanneme gidiliyordu. Anneannem kenara çekiyordu. Diyordu ki, babaannen ne verdi be kız hanım? Hani Trakya'da kız hanım,
0: evet,
1: derler
0: biliyorum,
1: ya.
0: Biliyorum.
1: İşte babaannem atıyorum şimdi 5 lira verdiyse, ben de biliyorum o rekabeti aralarında. 10 lira verdi anneanne diyordum. Vay diyordu, tamam mı? Anneannem veriyordu 15 lira. Ertesi gün babaanneme gidiyordum. Babaannem de çekiyor kenara. Anneannen ne verdi be kız hanım? 15 verdi, ben 20 diyordum. Aa diyordu, o zaman 10 lira daha veriyordu. Öyle yolumu buluyordum.
0: Oh!
1: Diyorduk köyün bakkalına. Çatapat tabancalarına yatırıyorduk paramızı. Öyle güzel bir anılarımız vardı. 90'larda öyleydi. Çok güzeldi her şey.
0: Peki şu anda hala öyle misin?
1: İkisi de rahmetli oldu. Olmasa ben hala yolumu bulurdum.
0: Yani illa anneanne babaanne olması gerekir. Kolun komşu da olur.
1: Yok canım, artık geçtiğimizden. Artık çocuklar geliyor, elimizi öpüyor.
0: Onlar seninle dalga geçiyorlar. İşte babaanne şunu verdi, anneanne bunu verdi.
1: Devam ediyor, aynen.
0: İşte bu. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Hayırlı sağ bayramlar. Teşekkürler. Sağ olun. Evet arkadaşlar, ve sizler de canlı telefon bağlantısı kurabilirsiniz veya da sesli mesaj veya da dediğim gibi yazılı mesaj gönderebilirsiniz. Hadi bakalım. Bayram coşkusu, kahkahası ve cüzdan sesi bol olsun. İyi bayramlar.

Dededen toruna, anneden kızına, babadan oğula, nesilden nesile. Tüm sevdiklerinize, tüm sevdiklerimize bayramınız bolluk ve güzellik getirsin. Nesilden nesile, sevgiyle Gazi.

0: Metropol FM Aktüel Bremen.
1: Değerli dinleyenler, Bremen'de yapılan güvenlik anketine göre halkın büyük çoğunluğu gündüz saatlerinde kendini güvende hissediyor. Katılımcıların %93'ü gündüz güvenlik hissini yüksek ya da oldukça yüksek olarak değerlendirdi. Gece ise bu oran yaklaşık %70'e kadar düşüyor. En çok huzursuzluk yaratan yerler arasında Bremen ana tren garı, gar çevresi, şehir merkezi, Viertel ve Gröpelingen bulunuyor. Bremen'de dil gelişiminde eksiklik tespit edilen çocuklar için kreşe gitmek daha bağlayıcı hale geliyor. Senato bu çocuklar için yasal kreş zorunluluğu getirilmesini kararlaştırdı. Yeni düzenlemeye göre çocuklar okula başlamadan en az 12 ay önce haftada en az 20 saat kreşe gidecek. Ağır dil eksikliği olanlarda bu süre 18 aya çıkacak. Bremen'de acil servislerde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet artıyor. Klinikum Bremen Nord acil servis şefi Frank Wösten, doktor ve bakım personelinin artık hastaları tedavi etmenin yanı sıra saldırgan hasta ve yakınlarını da sakinleştirmek zorunda kaldığını söyledi. Bremen'in batısında Pfingsten hafta sonunda hız denetimleri yapıldı. Yaklaşık 2500 ihlal tespit edildi. Özellikle Überseestadt bölgesinde hız yapanlar dikkat çekiyor.
0: Almanya ve dünya gündemi.
1: Almanya'da çocuk parasının gelecekte otomatik ödenmesi planlanıyor. Federal Maliye Bakanı Lars Klingbeil, yeni anne ve babaların bürokrasiyle değil bebekleriyle ilgilenmesi gerektiğini söyledi. Plan hayata geçirilirse aileler Kindergeld için ayrıca başvuru yapmak zorunda kalmayacak. Çocuk parası doğumdan sonra otomatik olarak ödenecek. Almanya'da sigara içenlerin oranı genel olarak neredeyse değişmedi. Gençler arasında hafif arttı. Federal İstatistik Dairesi'ne göre 2025 yılında nüfusun 5'te 1'i en azından ara sıra sigara içti. Erkeklerde oran %23, kadınlarda %16 oldu. 15-24 yaş arasındaki gençlerde her 6 gençten biri sigara kullandı. Avrupa medyası ve batılı siyasi çevreler CHP'ye yönelik olası kapatma ya da siyasi yasak tartışmalarını Türkiye açısından kritik bir gelişme olarak değerlendiriyor. Uluslararası analizlerde böyle bir adımın Türkiye'nin demokrasi ve hukuk devleti algısına zarar verebileceği belirtiliyor. Uzmanlara göre süreç iç siyasette kutuplaşmayı artırabilir, Avrupa ile ilişkiler zede alabilir. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Evet ve tekrardan radyoları yeni açanlar için hayırlı bayramlar, iyi bayramlar diliyorum ve kiminle görüşüyorum?
1: Hele şükür.
0: Hele şükür. Hele şükür. Kurban oldum.
1: Merhaba, iyi günler. Benim adım Zümrüt Kaçmazoğlu. Kaçar oğullarındanım. Tabii yere kaçtığım yok, buradayım şu an.
0: Sen nasıl böyle cimcime bir şeysin? Bir sus, ben konuşuyorum. Ne cimcime bir şeysin sen böyle? Yani böyle yanaktan su bebesim geldi. Şimdi bir kendini tanıtmak ister misin?
1: İşte ben başlamıştım. Sen bana dedim dur.
0: Tamam. Devamı gelsin.
1: Devamı hayırlı bayram önce. Dilerim herkese. Bütün iyi kalpli insanlara gelsin.
0: Evet.
1: Bayram dileklerim. Başka da ne diyeyim? Benim adım Zümrüt Kaçmazoğlu. Almanya'dan katılıyorum Esin'den. 44 yaşındayım. İki tane çocuğum var. Hemşire yardımcısıyım. Altınem'de çalışıyorum. Yani huzur evinde çalışıyorum. Başka da hayalimde tiyatrocu olmak vardı. Hayalimde kaldı maalesef.
0: Ama bayağı iyi bir tiyatro senaryosu var şu anda sende.
1: Var da ben tiyatrocuyum ya, ondandır.
0: Ha, yani, ona doğal bir tiyatrocu. Hiçbir destek almadan, hiçbir ders almadan.
1: Aynen öyle. Katkı matkesi yok.
0: Oh, ne güzel. Ağzın laf da yapıyor.
1: Yani ama boş konuşmayı sevmem. Onun için o kadar.
0: Vay, bak orada sonunda da vallahi billahi lafı koydum böyle. Şimdi radyoda boş boş konuşan bir ben varım. İkinci.
1: Yok,
0: ben boş konuşuyorum. Siz farkına varmıyorsunuz. Ben sizi uyuşturuyorum böyle. Bilinçaltı bu.
1: Ama şöyle bir şey var, bir dakika.
0: Buyurun.
1: Ben şimdi bu yayına katılmadan önce demin bana dediler ki aynı bu şekilde konuş. Ben de tam diyecektim. Ben istediğim zaman istediğim şekilde konuşacağım diyecektim ama kapandı sonra.
0: Ama tamam, siz konuştunuz, istediğiniz gibi konuştunuz zaten, öyle değil mi?
1: Yok, bana daha önce de öyle söylediler.
0: Öyle mi söylediler? Aynen öyle. Tabii ki böyle şey girdiyseniz, eğer yayına girdiyseniz, daha doğrusu arkadaşlarla öyle konuştuysanız, o sizin enerjinizi çok beğenmişlerdi. Dolayısıyla enerjinizi hiç kaybetmeden böyle konuşmaya devam edin demişlerdir. Çok teşekkür ediyoruz. Esen'e buradan selamlar.
1: Bir saniye. Ben kendi annem için bir tane parça isteyebilir miyim?
0: Şimdi sen parça isteyeceksin ama parçayı ben aramam falan, bilgisayara girmem, o biraz uzun olacak. Şöyle yapalım mı? Annen için efendim, ben bir parça çalayım burada, hayran diye bir parça var Sıla'nın.
1: Olur, tamam.
0: Olur değil mi? Ben teşekkür ederim. Olur. Size tekrardan hayırlı bayramlar diyorum. İyi ki katıldınız. Neşe saçtınız.
1: Siz
0: teşekkürler. Sağ olun efendim. Eksik olmayın.
1: Görüşmek üzere.
0: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın. Sağ olun.
0: Sağ olun.

0: Neden Allianz Sigorta Yasin Civan? Ulaşılabilir ekip, kasko hasarını hızlı giderme, sadece yıllık 19.90'a çok hizmetli Schutzbrief, tüm Türkiye'de geçerli ücretsiz araç sigortası, yıl sonuna özel indirimler. Sunduklarımız saymakla bitmez. Allianz Sigorta Yasin Civan. Telefon Bremen 897 62 00.
1: Neustadt müjde! Sizi

0: Metropol FM. DJ Hakan'la Rengarenk.
1: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinizin bayramı kutlu olsun. Renkli, nice ve hayırlı bayramlar diliyorum arkadaşlar. Sizler de radyomuz aracılığıyla sevdiğinize, eşinize, dostunuza, hatta küstüklerinize bile bayram mesajı gönderebilirsiniz derim. Ve hattımda kim var? Merhabalar, kimle görüşüyorum?
2: Merhaba Hakan, ben Durmuş Fayman gibiyle konuşuyorum.
1: Oo, Durmuş Bey nasılsınız, iyi misiniz? Özlettiniz.
2: Teşekkür ederim. Sabah Hakan Bey, Serdar Bey'e mesaj göndermiştim ama sen yoktun.
1: Evet. Buyur, seni dinliyorum.
2: Bayramını kutluyorum. Ne oruyor? Nasılsın? İyi misin?
1: Aa valla neler oruyorum. Çorap oruyorum, kazak oruyorum. Ne istersen onu örüyorum. Ben gayet iyiyim. Peki sen nasılsın? Keyifler nasıl?
2: Valla iyiyim. Ben bugün işteydim. Çalıştım sabahleyin. Şimdi de eve doğru gidiyorum bayram kutlamaları için.
1: Evet. Şimdi el mi öpeceksin, öptürecek misin?
2: Büyüklere elini öpeceğim, küçüklerin elini öpeceğim.
1: Aa, o çok güzel olmuş. Bak.
2: Olmadı bana. Anlamadım.
1: Ay, küçüklerin ellerinden öpeceğim ben dedim. Anladım canım. Anlayışsızım da o kadar da değil.
2: Ya hani biraz önce dedin ya, boş konuşuyorum ben diye.
1: Evet.
2: Ben dedim yani yalnız kalma.
1: Aa canım benim, eksik olma. Canım benim, teşekkür ediyorum. Sana da hayırlı bayramlar diliyorum. Her şey gönlünce olsun.
2: Ben teşekkür
1: olsun.
2: Ederim.
1: Kendine
2: herkesin
1: iyi bak.
2: Herkesin bayramı kutlu olsun. Sağ ol. Sen
1: sağ
2: de olsun. Görüşmek üzere. İyi yayınlar.
1: Arayı
2: i̇yi
1: da varsın Hakan. Sağ ol, sizler de. Arayı da soğutmayalım ha.
2: Tamam. Havalar ısındı artık. Soğumaz.
1: Tamam, okeydir. Teşekkür ederim. Hoşça kal.
2: Görüşmek üzere. İyi
1: sağ
2: yayınlar.
1: Olasın. Evet arkadaşlar. Böyle bayram mesajları da alıyoruz. Sizler de bizleri arayabilirsiniz tabii ki. Ve şimdi Sezen Aksu'nun İhanetten Geriye Kalan adlı şarkısına şöyle bir yer verelim. Açalım. Ondan sonra yine farklı müzikleri geçeceğim arkadaşlar. Hiçbir yerde bulamayacağınız şarkılar gelecek biraz sonra. Her zamanki olduğu gibi. Nerede? Metropol FM'de. Rengarenk programda. Her şey gönlünüzce olsun. Renkli bayramlar olsun.

0: Cazin Fiyavida. Merhabalar. Kiminle görüşüyorum?
1: Ben Filiz Tüfekçi, Berlin'den arıyorum.
0: Filiz Hanım, nasılsınız? Keyifleriniz nasıl?
1: Teşekkür ederim. Her şey iyi. Yerinde, Allah'a şükürler olsun. Siz nasılsınız?
0: Bizler de sizin çok iyiyiz. Sağ olun efendim. Buyurun.
1: Ben sizin aracılığınızda tüm İslam aleminin bizi dinleyen, duyan herkesin bayramını kutlamak istiyorum ve ahirete göçmüş büyüklerin de mekanları cennet olsun dilemek istiyorum.
0: Teşekkür ederiz. Mesajlarınız ulaşması gereken yerlere de ulaştı. Bizler de sizlere çok renkli, bereketli ve hayırlı bayramlar diliyoruz. Kendinize iyi bakın
1: ederim
0: efendim.
1: Acaba küçük bir istek isteyebilir miyim?
0: Şarkı
1: hayat
0: maalesef. Hayat bayramı olsa.
1: Tamam
0: bakın. Şimdi evet, bu günümüze uyduğu için bu şarkıyı ben sizin için çalacağım. Haberlerden hemen sonra. Oldu mu?
1: Teşekkür ederim.
0: Ben İyi teşekkür ederim. Diyorum. Sağ olun efendim. Eksik olmayın. Teşekkürler.
1: Hayırlı günler.
0: Sağ olun. Evet, ve hayat bayramı olsayı da biraz sonra çalayım dedim ama acaba soralım arkadaşlara. Arkadaşlar, Bakalım. Yapıyoruz. Yetiştirdik. Bu işler böyle kolay olmuyor. Evet, ve hayat bayramı olsa tekrardan hepinize nice sağlıklı bayramlar diliyorum. Hep beraber dinliyoruz. Metropol FM rengarenkte.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tine Klimach. Die frühere RAF-Terroristin Daniela Klette ist vor dem Landgericht Verden zu 13 Jahren Haft verurteilt worden. Wegen schweren Raubes, Verstößen gegen Waffengesetze und anderer Straftaten. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Anklage mit ihren mutmaßlichen Komplizen Burkhard Garweg und Ernst Volker Staub Geldtransporter und Supermärkte überfiel. Dabei soll das Trio mehr als 2,7 Millionen Euro erbeutet haben. Garweg und Staub sind weiter auf der Flucht. Die Wirtschaftsweisen erwarten in diesem Jahr nur ein Mini-Wachstum der deutschen Wirtschaft von 0,5%. Hintergrund sind die Auswirkungen des Irankriegs. Im vergangenen Herbst hatte der Sachverständigenrat noch mit einem Plus des Bruttoinlandsprodukts von 0,9% gerechnet.
2: Sprit ist teurer geworden, Öl, Gas und das spüren natürlich auch die Unternehmer. Zudem rechnen die Experten damit, dass auch die Inflation weiter ansteigt, also dass wir Verbraucher an Kaufkraft verlieren. Das milliardenschwere Investitionsprogramm der Regierung für die Infrastruktur könnte für ein bisschen mehr Wachstum sorgen, so die Wirtschaftsweisen. Eindringlich fordern sie aber Reformen von der Regierung und das heißt vor allem runter mit den Sozialbeiträgen. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: Rund 5000 Superreiche besitzen nach Berechnungen der Unternehmensberatung Boston Consulting Group mehr als ein Viertel des Finanzvermögens in Deutschland. Demnach ist die Zahl der Menschen, die mehr als 100 Millionen Dollar besitzen, um rund 1100 gegenüber dem Vorjahr gestiegen.
3: Vor allem mit Aktien machen die Superreichen ihr Geld. Tendenz bis 2030 sogar steigend, so die Boston Consulting Group. Zusammen mit 700.000 Multimillionären besitzt diese kleine Gruppe mehr als die Hälfte des deutschen Finanzvermögens. Dazu zählen Bargeld, Kontoguthaben, Aktien, Anleihen, Lebensversicherungen, Fonds und Pensionen. Auch Sachwerte wie Immobilien und Gold zählen dazu, aber auch Schulden werden gegengerechnet. Thomas Thonfeld, Nachrichtenredaktion.
1: Plastikflaschen, Snackverpackungen und Tüten gehören an vielen Küsten weltweit dazu. Pro Jahr landen rund 20 Millionen Tonnen Plastik in der Umwelt. Eine im Fachjournal One Earth veröffentlichte Studie stellt nun fest, die größten Verschmutzer der Meere sind vor allem kurzlebige Einwegprodukte aus dem Alltag. Mehrwegsysteme, bessere Verpackungsdesigns oder Abgaben auf Einwegprodukte seien mögliche Gegenmaßnahmen, hieß es in der Studie.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki son gelişmelerle birlikteyiz. Mikrofonda ben Ferhat Poye. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyor, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. İyi bayramlar. Bayram namazını İstanbul'da Çamlıca Camii'nde kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çıkışta yaptığı açıklamalarında Gazze'deki katliama dikkat çekti. Cumhurbaşkanı her şeyden önce bayramların sevgi, saygı, birlik, beraberlik ve dayanışma olduğunu, Gazze başta olmak üzere bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm Müslümanlara dayanışma mesajı paylaştı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mutlak butlan kararının ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlara ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'e sağduyu çağrısı yaptı. CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti diyen Bahçeli, Büyük Kongre'nin de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'de yapılmasını önerdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler pazartesi günü yapılacak en yetkili karar organı parti meclisi toplantısına çevrildi. O toplantıya hazırlık yapan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in grup başkanı seçildiği kapalı grup toplantısının geçersiz sayılması için Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanlığı'na başvurduğu bildirildi. Öte yandan Manisa'da bayram namazı sonrası konuşan Özgür Özel, mutlak butlan kararı sonrası gündeme gelen yeni bir parti kuracak mısınız sorusuna yeni bir parti kurma gibi bir durumumuz yok yanıtını verdi. Özel, CHP'lilere kimse partiden ayrılmasın, istifa etmesin çağrısı yaparak bir an evvel kurultayın yapılmasını istedi. Mutlak butlan kararı sonrası genel başkanlık görevinden alınan Özgür Özel, Manisa'daki Hatuniye Camii'nde bayram namazı sonrası açıklamalarda bulundu. Ve Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da 9 günlük Kurban Bayramı tatili kapsamında hareketlilik devam ediyor. Bu kapsamda tatilin başladığı geçtiğimiz cuma gününden bu yana 67 bin araç giriş yaptı. Polis ve jandarma tarafından trafiğin akıcı hale gelmesi için aralıksız çalışmalar sürerken bazı noktalarda trafik durma noktasına geliyor. Yoğunluğun bayram süresi boyunca devam etmesi bekleniyor. ve Türkiye Milli Futbol Takımı 2026 Dünya Kupası öncesi antrenmanlarını sıcaklığıyla bilinen ünlü bölgede yapacak. Milli takımın çalışmalara başlayacağı 8 Haziran'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona bölgesinde hava sıcaklığı 35 ila 40 dereceye ulaşacak. Kampın burada yapılmasının sebepleri ise tamamen FIFA kaynaklı.

0: Spürst du das?
1: Die Energie steigt.
0: Die Musik wird immer lauter.
1: Und die ganze Stadt dreht durch.
2: Metropol FM! Und jetzt? Rengarenk!
3: Mit DJ Haka!
4: Und so ist es. Arkadaşlar, Rengarenk'desiniz. Metropol FM'desiniz. Ben DJ Hakan ve... Bunu pazartesi günü benim radyo programıma, daha doğrusu bu yayınıma en iyi sunum yapan dinleyicilerimizi aramıştık. Ve en iyi sunum yapanlara önümüzdeki ayın 20'sinde Oberhausen'da gerçekleşecek olan 20 bin kişilik Multi Summer Festival için ne yaptık? Yes! Biletler armağan ettik ve böyle birbirinden güzel sunumların şahidi de olduk. Buna benzer daha çok var. Sizin eh zupayı boğan. Ve şimdi devam ediyoruz bayram tebrikleriyle. Burada almış olduğum birçok mesajlar var. Mesela bir dinleyicim diyor ki, Hakan dedikodu yapma, mikrofonun açık diyor. Biraz önce onun da farkına... Ulan dedim kendime... Sonra düşünüyorsun, ne dedim ben acaba falan diyorsun. Mesela echt tödlich ya. Bir diğer dinleyicim... İyi bayramlar, iyi yayınlar, kolay gelsin. Şarkı çalarken telefon konuşman duyuluyor. Songül. Sıradaki amca kızı Hatice Çelik, Gürgenç'ten Merve Doğan, Lütfi Sahab'dan duymamışlar. Anonsu tekrar istediler. O yüzden tekrar Kurban Bayramımızı kutluyorum. Talia Osbürstadt, sıradaki parça kuzenlerime gelsin diyor. Bakayım başka kimler neler göndermiş. Sema. Sema diyor ki güzel bir emoji göndermiş. DJ emojisi, teşekkür ediyorum burada. Hakan iyi bayramlar, sabah yazdık, seni de tebrik ederim. Metropol FM ailemiz bizim diyor. İsimlerinizi de yazsınız. Gayet memnun olurum. Hayırlı bayramlar Hakan demiş. Sonra susturmasan sabaha kadar konuşacak bayan diyor. Bunu kim söylemiş? Mert saçlıklara el koymuş, Tahir Yılmaz diyor ve cebinden bozuk paraları çıkarmış. Öyle bir mesaj göndermiş bana. Biraz sonra da sesli mesajlara yer vereceğim. Ve biraz sonra şimdiki çalacağım parçanın hemen ardından öyle bir parça çalacağım ki şu anda her yerde viral olmuş. Yani Türk medyasında, daha doğrusu Türk portallarında, TikTok olsun, Insta olsun, Facebook olsun, bütün burada bir Ankara havası. Daha doğrusu Yumul. Yumul'u biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Yumul'u Melike Şahin'den hemen sonra çalacağım. Radyonuza kalın. Bayağı böyle yani ne bileyim işte, fazla konuşmayayım da o şarkıyı biraz sonra çalayım. Melike Şahin, sarıl bana.

0: Douglas.
1: Melike Şahin'den dinledik ve mesajlar devam ediyor.
2: Ben bir Uber'ciyim. Hakan Bey, yemin ediyorum bizleri şu radyoya bağlıyorsunuz. Hani bugün çıkar mı, ne zaman çıkar? Zaten sabah programlarını seyrediyoruz da. Bugün çıkar mı, ne zaman çıkar? Hani böyle sürpriz günlerde falan, tatil günlerinde. Vallahi bekliyorum hep.
3: Günaydın, gününüz aydın olsun, yüzünüz hep gülsün. Sağlık, sıhhat dileyim hepinize de. Nice bayramlara, bayramınız kutlu olsun. Bütün Metropol FM çalışanlarını, günlük dakika başı evini terk etsem bilene, ben Metropol FM her zaman çalıyor ve çalmaya devam edecek sizler için.
1: Teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız sizler de. Gelen birçok sesli mesajlar da var. O sesli mesajları biraz daha kısa tutabilirsek arkadaşlar, vallahi de billahi de acayip sevineceğim. Geçenlerde bir dinleyicimizi almıştım radyoya. Mesela işe başlamak istiyorsun dedim. Ben sana, daha doğrusu sen radyo sunucusun, ben senin dinleyicinim diyorum. Ve sana bir soru soracağım ve buna açık şekilde bir cevap vereceksin dedim. Bakalım bu işin üstesinden gelecek misin dedim. Tamam mı, tamam dedi. Rolleri değiştirdik. Ve ben ona dedim ki niye uzun hava hiç çalmıyorsunuz dedim. O da ne dedi biliyor musunuz? Neslihan dedi bunu, daha doğrusu Neslihan, tekrardan. Beni duyuyorsan mutlaka mesaj yaz. Neslihan da dedi ki uzun havalar çok uzun oluyor. Uzun olduğundan dolayı da diğer parçalara yer kalmıyor. That's my zook guy. Hey. Süpersin. Neslihan, şayet duyuyorsan beni, Berlin'den Neslihan, bana lütfen mesaj yaz. Seninle daha konuşacaklarımız var. Tamam mıyız? Şimdi bir başka dinleyicim. Alev diyor ki bütün bayramların rengarenk geçtiği, sağlığın, huzurun ve mutluluğun yarenlik yaptığı bir dünyada yaşama dileğiyle mutlu bayramlar hepimize diyor. Teşekkür ediyoruz. Bir diğer dinleyicimiz ise rengarenk yayının sunumu. Sunumlar süper olmuş. Neden? Çünkü süper bir yayın için hazırlanan sunumlardı. Teşekkür ediyoruz. Harikasın ya, çok teşekkür ederim. Bu arada iyi bayramların olsun bizimle. Kal diye uzun uzun yazmış. Bir diğer dinleyicim. Berlin'den Ayşe Hanım. Hakan Bey, sevginin, saygının güzel olduğunu paylaşmak çok güzel duygu. Kurban bayramınız kutlu olsun diyor. Bizler de teşekkür ediyoruz. Evet, ve biraz önce ne demiştim? Bir parça çalacağım ki şu anda sosyal medyada bayağı bir, yani zirve yapmış. Çok alakasız bir şey belki de olabilir. Ankara yöresinden Yumul adlı bir türkü mü desem, şarkı mı desem. Sonra yani bilemedim arkadaşlar. Şimdi onu çalıyorum. Bakalım hatırlayacak mısınız? Aa, bu da mı vardı diyecek misiniz? Hep beraber dinliyoruz.

0: Ve burada biter bu güzel şarkımız. Devam ediyoruz şimdi. Kısa bir aramız olacak. Ondan sonra Emrah derbeder diyecek rengarenkte.
1: Yardımlaşma artar, mesafeler erir. Paylaşmanın tadı tüm kalpleri birleştirir. Enfes Ege Türk lezzetleriyle bayram sofraları şenlenir. Coşku,

0: Metropol
1: selamlar,
0: efendim.
1: Saygılar. Metropol günaydın. Hayırlı bayramlar olsun. Neukölln'de radar var. Lidya'ya yakın. Onu bildirmek istiyorum. Selamlar, saygılar.
0: Evet, radarımızı da bildirdik. Teşekkür ediyoruz. Emrah'dan ilerliyoruz şimdi. Derbeder.

Emrah'tan dinledik Derbederdir'i ve saatimiz 12.24 oldu. Ondan sonra bakayım. Aha, bir şarkı daha var. Şu anda bayağı bir sükse yapan Kızlar. 5 adet. Fönüştük bütün. 5'i yan yana dizilmişler. Harika danslarıyla, koreografileriyle ve şarkılarıyla bayağı ortalığı kasıp kavuruyorlar ve aynı zamanda bu kızların organizatörlerini Kanadalı bir organizatör üstlenmiş. Bu kızlarda iş var deyip hemen kolları sıvamış ve yapmış olduğu tabii ki ilk video klibiyle falan da echt hard geworden. Zuba zuba. Guy van Dichters. Büyük bir yol kat edecekler, ben buna çok eminim ki ayrılmazlarsa. Biliyorsunuz kızlar 2-3 tane yana yana geldiği zaman bıdı bıdı bıdı bıdı, ondan sonra ne yapıyorlar? O grup hemen dağılıveriyor. Gerçi erkek gruplarında da, boy gruplarında da öyle. Yapacak bir şey yok. İnşallah uzun süre beraber kalırlar ve buna benzer şarkılarımızı bizlere dinletme fırsatı verirler. Ve şimdi Manifest'ten bahsediyorum tabii ki. Ajda Pekkan ile Hileli şarkısı. Şimdi rengarenkte. Yes, geliyorlar.

en güzel parçalarımızla şimdi ilerliyoruz arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi de olmaz olmaz bu iş, biliyorsunuz bu şarkıyı. Ama bunun bir de taverna versiyonu var. Bir de Yunanca stille yapmışlar ki ben çok hayran kaldım. Dinliyoruz. Hadi bakalım. Hoppa. Durmak yok.

0: Evet ve bayram mesajları, tebrikleri devam ediyor. Beni arıyorsunuz, bana göndermiş olduğunuz onlarca, yüzlerce. Yani hepsini okumam maalesef mümkün olmuyor. Hepinize tekrardan çok teşekkür ediyorum. Sadece bize değil, tabii ki arkadaşlarınıza, eşlerinize, dostlarınıza yapmış olduğunuz bayram tebriklerini de buradan biz okuyoruz ve hepimizin bayramı böyle güzel olsun, neşeli olsun, huzurlu olsun. En önemlisi huzurlu olmak ve barış içerisinde olsun. Derin ve bir telefon görüşmem var. Daha doğrusu hattımda bir dinleyicim var. Kim var?
1: Alo, merhaba. Ben Neslihan.
0: Neslihan, hoş geldin. Sefalar getirdin.
1: Hoş bulduk.
0: Sen o Neslihan mısın?
1: Evet, ben o Neslihan.
0: Evet,
1: biraz önce galiba benim adım geçmiş. Arkadaşım beni aradı. Neslihan Metropoli, ara, senden telefon bekliyorlar dedi.
0: Evet, aynen öyle. Neslihan açıyor.
1: Seyfi, adım geçecek benim o radyoda dedi. Seyfi, sana buradan selam gönderiyorum.
0: Seyfi, duydun mu? Ve bu arada tabii ki Neslihan'la bizim komik bir, daha doğrusu trajikomik bir olayımız olmuştu. Neyse, orada yanlış anlaşılmalar oldu falan, her şeyi kaldırdık, her şeyi barış içerisine. Aynı zamanda şimdi Neslihan'la bizim Instagram adresimize girerseniz, eğer sayfamıza girerseniz, kovuldun diye bir video var. Orada ben varım. Neslihan'la aramızda geçen hikaye var arkadaşlar. Onu mutlaka izlemenizi istiyorum. Muazzam oldu, muazzam oldu. Evet.
1: Muazzam oldu. Bir de paylaştın mı? Beni bütün Almanya'ya mı rezil ettin?
0: Ne Almanya? Dünya çapında. Yani internet dünya çapında, biliyorsun. Yani oo. Kuzey Kore'ye git. Yok, Kuzey Kore'de olmuyor.
1: Ya bir kere sen bana yargısız infaz ettin. Hiç kusura bakma.
0: Neslihan, şimdiki konumuz bayram.
1: Bayram.
0: Evet.
1: Tamam.
0: Bayram mesajlarınızı alalım lütfen.
1: Ben bütün insanların, herkesin bayramını kutluyorum. Herkese sağlıklı, huzurlu, bütün sevdikleriyle beraber güzel bayramlar diliyorum. Yani.
0: O yani kadar, de sen... çok iyi oldu arkadan. Yani süper oydu. Çok duygusal
1: hayır,
0: oldu.
1: Hayır, diyecektim ki insanlar böyle küslük yapmasınlar. Sevdikleriyle konuşsunlar. Böyle hani... Düşünmesinler ya, yarını düşünmesinler yani. Aa, bana bunu yaptı, şunu yaptı deyip, yani sonuçta geçen bir hayat var. Hiç kimse burada kalıcı değil. O kadar çok kısa bir hayat yaşıyoruz ki kimseye kırılmaya, böyle hatır koymaya, üzülmeye değmiyor. O yüzden hiç kimsenin kalbini kırmayacaksın. O yüzden eğer bir insanı seviyorsan gurur yapmadan arayıp onu bayramın kutlu olsun diyeceksin. Gönlünü alacaksın yani. Hayatı böyle sevgiyle güzel yaşamak gerekiyor yani.
0: Arkadaşlar, böyle Neslihan...
1: Böyle çektim, sonra da uzatmayayım dedim. Sonra çok konuşuyorsun diyorsun.
0: Bak
1: ya.
0: Bak, hala konuşuyor. Neslihan karşılıklı konuşun diyor ama sen fırsat vermiyorsun ki. Konuşarak her şey hallolur diyor ama konuşan sadece sensin. Şimdi bunun bir hikayesi... Bak, hala konuşuyor. Bunu dedik zaten. Tamam. Bunun bir hikayesi var arkadaşlar. Dediğim gibi bizim Instagram'ımıza girdiğiniz zaman, Metropol FM'e girdiğiniz zaman... Orada kovuldun diye bu şeyi var, bir filmimiz var. Onu bir seyredin. Neslihan hakkındaki düşüncelerimizi, vallahi haklıymışsın Hakan diyeceksiniz. Mutlaka seyredin. Neslihan'cığım, çok teşekkür ediyorum sana. Sevdiklerinle, çocuklarınla, arkadaşlarınla güzel renkli bayramlar geçirmeni istiyorum.
1: Çok teşekkürler.
0: Kendine iyi bakıyorsun.
1: Ben de senin bayramını
0: Seyfi'ye
1: kutluyorum.
0: De selamlar buradan.
1: Selamlar Seyfi. Seyfi, bayramı kutluyoruz. Bütün Berlin.
0: Evet arkadaşlar, ve devam ediyoruz. Kısa bir aramız olacak. Ondan sonra Esmer'in biçim biçim gelecek. Ama nasıl gelecek? Çok farklı gelecek. Az sonra rengarenkte.
2: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
3: Bu güzel güneşli havalarda tabii ki ne yapıyoruz? Bol bol geziyoruz, yürüyoruz ve tabii ki ayakkabılarımızı da çıkarmadığımız oluyor. Akşam bir giriyorsun, ayakkabıyı bir çıkarıyorsun, hemen şöyle yok çıkarma. Tabii ayaklar terliyor ve ayakların terlemesiyle beraber maalesef bir nahoş bir koku da olabiliyor. Ve şimdi pratik bilgiler köşemizde... ayak kokusuna karşı.
0: Çok ufak bir tüyütenin içerisinde karbonat. Almancısı ne oluyor?
3: Bak pulva mı koyuyorsun?
0: Evet, bak pulvayı koyduğun zaman ayakkabının içerisine istediğin kadar, istersen 3 gün gez Serdar, eve geldiğin zaman çıkardığın zaman hiç giymemişsin gibi oluyor.
3: Wow. Ne yapıyoruz? Şey mi yapıyoruz abi? Pasta mı yapıyoruz? Bak pulva. Kezi kokun mu yapıyoruz? Ya, ben Serdar.
0: Ben İyici Hakan.
3: Hayır, karbonat Hakan.
2: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

rengarenk dedik. Hani bizim müziğimiz? Hani Hakan müzik? Geliyor ve şimdi esmerim biçim biçim demiştik ve bu esmerim biçim biçimin farklı bir versiyonu sizler için çalacağım. Çok güzel yapmışlar. Bayıldım, bayıldım, bayıldım. Zaten mesajlar da geldi. Hakan nerede şarkı? Şarkı nerede? Hakan, Hakan. Bıdı bıdı bıdı bıdı. Saldırıyorsunuz bana bayram bayram. Allah tamam çalıyorum şimdi ve şimdi yine söyleyeceğim. Açın radyonuzun sesini ve kolak verin. Bakalım nasıl olmuş.

Of, yorulduk burada arkadaşlarla. İşimiz gücümüz yok burada. Vallahi dans ediyoruz. Evet ve bakıyorum. Rengarenk programın bir sonuna daha geldik. Biraz sonra da Nordrhein-Westfalen'de Fuat arkadaşım sizlerle birlikte olacak. O da böyle renkli renkli iki saat geçirmenizi sağlayacak orada. Nordrhein-Westfalen dinleyicilerimize. Ve Fuat'ta kalın. Saat 15'ten itibaren ise ben tekrardan sizlerle birlikte olacağım. 19'a kadar paydos programı sunacağım. Esra arkadaşımız şu anda tatilde. İspanya'ya gitti kendisi. Vallahi kazandı paraları, yiyor vallahi burada. Oh. Taktı sevgilisini de konuna. Yes. Pazartesi günü kendisi tekrar burada olacak. Pazartesi gününe kadar, daha doğrusu cuma gününe kadar da ben sizlerle paydos programı sunacağım arkadaşlar. Beraber olacağız dolayısıyla. Evet ve şimdi programı burada hafiften noktalamıyoruz da virgül koymadan önce Zerrin Özer'in Paşa Gönlüm adlı şarkısını sizlere çalmak istiyorum. Güzel bir parça. Eskilerden güzel bir parçamız. Tekrardan renkli bayramlarınız olsun. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Sağlıklı, aşk dolu, huzur içerisinde, savaşın olmadığı güzel bayramlar diliyorum hepinize.

daha fazlasını Metropol FM app'inden dinleyebilirsiniz. Şimdi indirin, 24 saat kesintisiz slow şarkıların tadını çıkartın.

Dededen toruna, anneden kızına, babadan oğula, nesilden nesile. Tüm sevdiklerinize, tüm sevdiklerimize bayramınız bolluk ve güzellik getirsin. Nesilden nesile, sevgiyle Gazi.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Es handelt sich um einen 49-jährigen Türken.
2: Eines Polizeieinsatzes in Hamburg sorgt im Netz für Aufregung.
3: Kriminelle Ausländer. Vor nichts scheinen die Deutschen sich mehr zu fürchten. Aber
4: bugün biraz rahatsız edici ama artık görmezden gelinemeyecek bir çifti standardı konuşacağız. Bu sözler özellikle Alman medyasına ve kamuoyuna yönelik.
5: Sevgili Alman medyası, gerçekten de nasıl bir iş bu? Sık sık yapılan bir algıdan söz etmek istiyorum. Ne zaman suç işleyen biri göçmen kökenli olsa manşetler hemen hazır. Türk kökenli, Arap kökenli, Bulgar kökenli. Ama ne zaman aynı göçmen toplumundan biri büyük bir başarıya imza atsa bir anda sihirli bir değnek değiyor ve o kişi sadece Alman oluyor. Sosyal bilimlerin buna verdiği isim conditional belonging, yani koşullu aidiyet. Ve araştırmacılara göre bu durum modern dönemin daha örtülü ayrımcılık ve ırkçılık biçimlerinden biri.
6: Macht er der Özil, ausgerechnet Özil. Tor mit Ansage. Ein von Mesut Özil. 2-0 für Deutschland.
5: Mesut Özil yıllarca Alman milli takımı için mücadele ettiğinde iyi bir Almandı. Uğur Şahin ve Özlem Türeci pandemi döneminde dünyaya umut olduğunda Almandı. Amerika'da 600 kilometre koşan 14 tane maraton mesafesini bir kere de tamamlayan Arda Saatçi.
7: Der deutsche Influencer und Extremsportler Arda Saatçi ist mehr als 5 Tage lang gejoggt und Millionen haben dabei zugesehen. Das ist die Geschichte.
5: Alman medyası, hey deutsche Medien, sizin için Alman kökenleri önemli değil. Ama iş suç haberlerine gelince bir anda herkesin kökeni yeniden hatırlanıyor. Şimdi sevgili gençler, sözüm size. Siz kendinizi nasıl görmek istiyorsanız öyle yaşamakta özgürsünüz. Ne Alman kültürü tamamen mükemmel, ne Türk, Arap ya da başka bir kültür tamamen kötü. Her kültürün güçlü yanları da var, zayıf yanları da. Siz çok şanslısınız, her kültürün en iyi yönlerini seçebiliyor ve kendinize göre bir gelecek kurabiliyorsunuz.
8: Super Diversität, könnt ihr euch denn was darunter vorstellen?
9: Eine andere Nationalität?
10: Auch die Hautfarbe, andere Religion?
11: Bei Super Diversität geht's um die komplexe Vielfalt, die in vielen Einwanderungsländern wie auch Deutschland entstanden ist.
5: Bizim içimizden çıkan başarılı insanları bizden koparmayın. Ya onları başarı kazandıklarında da kökenleriyle birlikte kabul edin ya da suç işleyen her göçmenin kökenini manşetlere taşımaktan vazgeçin. Eğer gerçekten eşitlikten söz ediyorsanız dili de eşit kullanın. Çünkü bugün oluşan algı çok açık. İyi olan her şey Alman, kötü olan her şey yabancı. Sonra da toplumdaki kutuplaşmanın neden arttığını konuşuyorsunuz. Oysa aidiyet sadece başarı alanlarında verilen bir ödül değildir. Aidiyet zor zamanlarda da insanı eşit görebilmektir. Peki bizler göçmen toplumu olarak buna nasıl cevap verebiliriz? Tabii ki öfkeyle değil. Daha fazla bir eğitimle, daha fazla bilgiyle, her sektörde daha görünür başarıyla. Ve çocuklarımıza hem yaşadıkları toplumu hem de kendi kültürlerinin güzel taraflarını doğru anlatarak. Çocuklarımız en iyi eğitimi alsın, sağlıklı, dürüst, üretken ve özgüvenli bireyler olarak yetişsin. Bu yaklaşım bize Almanya'da daha huzurlu, daha adil ve daha sağlıklı bir gelecek sunacaktır. Metropol FM Haber Merkezi, ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM Özel Dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

bayağı.

Güvenli bir hayat, güvenli sigortayla mümkün. Ama güvenli bir sigorta sadece sizi anlayan ve güvenilir bir uzmanla mümkün. Allianz Genel Temsilciniz Yasin Civan size yardımcı oluyor. Otomobil, ev, yangın ve her türlü sigortanız için sigorta uzmanınız Yasin Civan. Kurfürstenali 47E Bremen. www.allianz-civan.de

bayramın tatlı sürprizi yayla baklavalık yufkada gizli. Bu bayramda da sevdiklerinize tatlı sürprizler yapın. Her katında mutluluğu, her lokmasında sevgiyi hissedin. Yayla sevdiklerinizle mutlu, huzurlu, sağlıklı, tatlı bayramlar diler. Yayla, adı da başka, tadı da.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya milli futbol takımı için Dünya Kupası hazırlıkları başladı. Takım Herzogenaurach'ta bir araya gelerek antrenman kampına girdi. Teknik direktör Franken bölgesindeki kampta hedeflenen Dünya Kupası şampiyonluğu için ilk temelleri atmak istiyor. Peki Almanya'dakiler milli takıma bu turnuvada ne kadar güveniyor? Bununla ilgili Sokok röportajları var. Vatandaşların beklentileri oldukça farklı. Kimileri yeni bir yaz masalı umuyor, kimileri ise takımın özellikle savunmada zayıf olduğunu düşünüyor. Almanya milli takımının Dünya Kupası'nda ne kadar ilerleyebileceğine dair sokaktan çok sayıda yorum geldi.
2: Hoffentlich besser als letztes Mal.
3: Weltmeisterschaft gewinnen natürlich.
4: Ach, das wäre schon gut, wenn sie möglichst weit kommen. Ich würde sagen, schön wäre Halbfinale, aber wahrscheinlich ist es nicht.
5: Denken wir nicht so gut dieses Jahr, ne? Verteidigung schwach. Mal sehen.
2: Naja, nachdem ich jetzt die Champions League geschaut habe und die Konkurrenz gesehen habe, weiß ich noch nicht, ob wir es übers Achtelfinale hinaus schaffen, wenn dann Frankreich eventuell wartet. Die Mannschaft ist schon ziemlich stark, aber ich hoffe natürlich, dass wir mal wieder so ein Sommermärchen nach Hause holen.
1: Futbolseverler umarım geçen seferden daha iyi olur. Dünya Kupası'nı kazanırlar tabii ki. Mümkün olduğunca ileri gitmeleri güzel olur gibi dilek ve kendi tahminlerini dile getiriyorlar. Alman milli takımı ilk Dünya Kupası maçına sayılı günler kala hazırlıklarına başladı. Takım pazar günü ise Mainz'da Finlandiya'ya karşı bir hazırlık maçı da oynayacak. Vatandaşların beklentileri ise oldukça farklı. Kimileri takımın özellikle savunmada zayıf olduğunu düşünüyor. Bazıları ise geçmişte yaşanan bir futbol turnuvası gibi yaz masalı umduğunu belirtiyor. Yeni bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Aramız

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Güzel güneşli havalarda tabii ki ne yapıyoruz? Bol bol geziyoruz, yürüyoruz ve tabii ki ayakkabılarımızı da çıkarmadığımız oluyor. Akşam bir geliyorsun, ayakkabıyı bir çıkarıyorsun, hemen şöyle yok çıkarma. Tabii ayaklar terliyor ve ayakların terlemesiyle beraber maalesef bir nahoş bir koku da olabiliyor. Ve şimdi pratik bilgiler köşemizde. Ayak kokusuna karşı
2: çok ufak bir tüyden içerisinde karbonat. Almancısı ne oluyor?
1: Bak pulva mı koyuyorsun?
2: Evet, bak pulvayı koyduğun zaman ayakkabının içerisine istediğin kadar, istersen 3 gün gez Serdar, eve geldiğin zaman çıkardığın zaman hiç giymemişsin gibi oluyor.
1: Wow. Ne yapıyoruz? Şey mi yapıyoruz abi? Pasta mı yapıyoruz? Bak pulva. Kezi kokun mu yapıyoruz? Ben Serdar.
2: Ben İyici Hakan.
1: Hayır, karbonat Hakan.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hep Dünya'yla ihtiyaç sahiplerine umut olun, bağış yapın. Bağışınızla dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi ailelerin kurban kesmesine destek oluyorsunuz. Su kuyusu yapımını destekleyin, yetimlere destek sağlayın, sağlık hizmetlerini güçlendirin ya da zekatınızı verin. hep-dunya.com
1: Neustadt müjde! Siz

0: hizmete açılmıştı. Çıkın çıkın gelin. Bizim süpermarket. Halk yesin diye.
1: Bakıma muhtaç olunca maddi sıkıntı çekmeyin. File Geferli Showroom File ailenizi garanti altına alın. Bakıma muhtaç kişi ister Almanya'da veya Türkiye'de olsun hiç fark etmez. Allianz Sigorta Yasin Civan sizi File Geferli Showroom hakkında bilgilendiriyor. Allianz Sigorta Yasin Civan.
2: Kurfürsten Ali 47E Bremen.
3: Yardımlaşma artar, mesafeler erir. Paylaşmanın tadı tüm kalpleri birleştirir. Enfes Ege Türk lezzetleriyle bayram sofraları şenlenir.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Pleskin. Die Wirtschaftsweisen erwarten in diesem Jahr wegen der Auswirkungen des Iran-Kriegs nur ein Mini-Wachstum der deutschen Wirtschaft von 0,5%. Im vergangenen Herbst hatte der Sachverständigenrat noch mit einem Plus des Bruttoinlandsprodukts von 0,9% gerechnet.
2: Sprit ist teurer geworden, Öl, Gas, und das spüren natürlich auch die Unternehmer. Zudem rechnen die Experten damit, dass auch die Inflation weiter ansteigt, also dass wir Verbraucher an Kaufkraft verlieren. Das milliardenschwere Investitionsprogramm der Regierung für die Infrastruktur könnte für ein bisschen mehr Wachstum sorgen, so die Wirtschaftsweisen. Gleichzeitig fordern sie aber Reformen von der Regierung, und das heißt vor allem den Anstieg der Sozialbeiträge begrenzen. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: Das Bundeskabinett hat eine Neufassung des Baugesetzbuchs beschlossen, die vor allem den Wohnungsbau in Schwung bringen soll. Planungsverfahren sollen digitalisiert, verkürzt und für Bürgerinnen und Bürger durchsichtiger werden. Daneben sollen Kommunen mehr Handhabe gegen sogenannte Schrottimmobilien bekommen.
3: Städte und Gemeinden mit zu wenig Wohnraum können künftig Bauen zum sogenannten überragenden öffentlichen Interesse erklären. Damit würden dann die entsprechenden Projekte Vorrang vor anderen Interessen bekommen, wenn es zum Beispiel um die Nutzung von Grünflächen geht. Das große Ziel der Ministerin: Bauen beschleunigen, denn das dauert hier in Deutschland immer noch viel zu lange. Und offensichtlich vernachlässigte Häuser sollen schneller instand gesetzt werden, in Extremfällen sogar enteignet werden können. Thomas Thonfeld, Berlin.
1: Die frühere RAF-Terroristin Daniela Klette ist vor dem Landgericht Verden zu 13 Jahren Haft verurteilt worden, wegen schweren Raubes, Verstößen gegen Waffengesetze und anderer Straftaten. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Angeklagte mit ihren mutmaßlichen Komplizen Burkhard Garwig und Ernst Volker Staub Geldtransporter und Supermärkte überfiel. Dabei soll das Trio mehr als 2,7 Millionen Euro erbeutet haben. Garwig und Staub sind weiter auf der Flucht. Die deutsche Luftfahrt- und Tourismusbranche sieht trotz der Lage im Nahen Osten keine Gefahr für Flugausfälle im Sommer wegen fehlenden Kerosins. Die Lufthansa erklärte, mögliche Ausfälle über die Straße von Hormuz könnten durch Importe aus den USA und Afrika ausgeglichen werden. Reisende müssten sich weder um ihre Buchungen noch um nachträgliche Preissteigerungen sorgen.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi bayramlar değerli dinleyenler. Şimdi Türkiye'deki gelişmeleri paylaşıyorum. Ben Mesut Aztürk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını İstanbul'daki Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Erdoğan, namaz sonrası yaptığı açıklamada tüm İslam aleminin bayramını kutladı. Cumhurbaşkanı ayrıca Filistin ve Gazze'de yaşananların bayrama hüzün kattığını söyledi. İsrail Başbakanı Netanyahu eleştiren Erdoğan, Müslüman dünyasının birlik içinde hareket etmesi gerektiğini ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in kurultay çağrısına yanıt vererek partinin yeniden kurultaya gidebileceğini açıkladı. Kılıçdaroğlu, kurultayın tedbir kararının kaldırılmasının ardından yasal zeminde yapılacağını söyledi. Kılıçdaroğlu ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde yaşanan gerginliğe de tepki gösterdi. Mahkeme tarafından görevinden alınan Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, genel başkanlık görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay açıklamalarına yanıt verdi. Özel, Yargıtay'daki tedbir kararının olağanüstü kurultayının önüne engel olmadığını belirtti. Özel, CHP'yi mahkeme kararları değil Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisi şekillendirir mesajını verdi. Öte yandan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Cumhuriyet Halk Partisi'ne ilişkin mutlak butlan kararı sonrası yaşanan gelişmelerin demokrasiye yakışmadığını söyledi. Türk Gün gazetesine konuşan Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yenilenmiş üyelerle kongreye gitmesini önerdi. Bahçeli, kongre için de 9 Eylül tarihini işaret etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2015 yılında Trabzon'da Fenerbahçe takım otobüsüne yönelik düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili soruşturmanın yeniden ele alınacağını açıkladı. Akciğer enfeksiyonu nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören ve günler önce entübe edilen Kadir İnanır'ın enfeksiyon değerlerinde gerileme olduğu belirtilirken, olumlu konuşmak için henüz erken olduğu söylendi.
0: Müzik
5: Metropol FM Hava Durumu.
6: Bremen'de kuzeyin sakin köşesinde bugün hava 18 derece ve güneşli. Sıcaklık gün boyunca 11 ile 19 derece arasında seyredecek. Hoş ve güneşli bir gün, hafif bir hırka ve güneş gözlüğü iyi olur. Hava durumu sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
5: Metropol FM Hava Durumu'nu dinlediniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi başlıyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
7: Özyörem.
8: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mikrofona ben DJ Hakan, Paydos programındasınız. Happy bayram hepinize ve bugün bayramın en kritik, en stratejik, en hassas konusu geliyor. Şimdi hazır mısınız? Yes! Biliyorsunuz kurban bayramı denince akla gelen ilk ne olur? Kavurma olur, tatlı, kolonya. Ama çocukların aklına tek bir şey gelir, o da bayram harçlığı. Şimdi bayram harçlıkları sadece çocuklarda değil, yetişkinlerde de var artık. Son anlarda, son günlerde moda oldu. Hayat bağlanınca, öyle değil mi? Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar, ve tekrardan söylüyorum, sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve bol neşeyle geçireceğiniz harika bir bayram olsun diyorum. Ve bugünkü 4 saatlik birlikteliğimizde yine birbirinden güzel parçalar çalacağım. Onun yanı sıra yine güzel konulara değineceğiz. Güzel dediysem benim daha çok ne oluyor? Bir dakika. Evet, bizleri Türkiye'den dinleyenler de var. Mesela İlker Güvercin ve Buse Güvercin. Hakan Bey, seni şu anda havuzun kenarında dinliyoruz. Elimizde kokteylimiz. Sen çalış, biz havuz başında. Doğru dürüst müzikler çal diyor. Bak kapatırım seni diyor. Beni, yani radyo değil de beni kapatacak. Bakar mısınız? Tamam İlker Bey, İlker Güvercin, İzmir'den beni kapatmamanız için sizin havanıza göre bir parçayla bugün başlamak istiyorum. Affetmem asla seni diyecek. Evet. Alıyorsun

Bu nasıl bir şarkıydı? Evet, şahit ev ziyaretleri başladıysa klasik sorular da başlamıştır. Ne diyorlar eve ziyarete gittiğinizde? Ay, boyun ne kadar uzamış senin evladım. Okullar nasıl? Ve tabii en önemlisi, en önemli an ise harçlığın avuca sessizce bırakıldığı o kutsal saniye. Evet, kahkahalarınız bol olsun, sofranız bereketli, aşığınız katlamalı olsun arkadaşlar. Herkese mutlu, neşeli ve tabii ki bol tatlı bir bayram diliyoruz. En güzel şarkılarımızla ilerliyoruz. Bunlardan bir tanesi Melike Şahin, Sarıl Bana diyor.

0: seviyorum de. Hey! Douglas.
1: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Bak, Ali arıyor.
3: Merhabalar, nasılsınız? Bayramınız kutlu olsun.
4: İyi bayramlar.
5: Ali'cim, hediyelerin için teşekkürler.
6: Bir sor, evlenmeyi düşünmüyor mu? Ne zaman evleneceksiniz?
7: Bazı şeyler ne kadar uzakta olursanız olun değişmez. Bayram sevincini Western Union sayesinde paylaşın. İlk online transferinizi banka hesaplarına ve mobil cüzdanlara transfer ücreti olmadan gönderin. Döviz kurları geçerlidir. Ek üçüncü taraf ücretleri uygulanabilir.
8: Yol güvenliği siz ve sevdikleriniz için önemli. İşte biz bu nedenle varız, bu nedenle ikinci şubemizi açtık. KFZ İnjinyör Büro Akbal. 20 yıldır gidilen her yere mutluluk taşınsın, her koşulda yola güvenli şekilde devam edilsin diye kusura bakıyoruz. KFZ İnjinyör Büro Akbal iki yerde, Vanne ve Haşteyt.
9: Alerno Nachhilfe. Das war der Pfiff zum Zwischenzeugnis. Die Schüler lassen die Köpfe hängen. Doch, was sehen wir da? Alerno kommt ins Spiel. Das Blatt wendet sich. Schuss und Tor! Alerno, die Profi-Nachhilfe. 15 Mal in Bremen und Delmenhorst. Kostenlos mit Bremen-Pass. Alerno Nachhilfe. Mit uns kommst du zum Erfolg.
10: Bremen'de dev fırsat başladı. Evini yenilemek isteyenlere dikkat. Ibis Boşnofhandel'de 60'a 120 fayansların metrekaresi sadece 9.90 Euro'dan başlayan fiyatlarla. Evet, sadece 9.90 Euro. 120'ye 120 lüks fayanslar ise 19.50 Euro'dan başlayan fiyatlarla. Kalite burada, uygun fiyat burada. Adresimiz Sumpanriepe 8, Bremen'de.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Metropol FM Paydos programındasınız arkadaşlar ve bayram deyince daha doğrusu Türkiye'ye ilk akla gelen şey bayram tatiline. Biliyorsunuz herkes sağa sola gidiyor, memleketlerine gidiyorlar. Ama ne hikmetse herkesin memleketi Bodrum oluyor. Şimdi Bodrum'da yapılan bir açıklamaya göre bayram tatili sebebiyle 150 bin araç giriş yapmış. Sadece 150 bin araç değil, bunun yanı sıra tabii ki aracın içindekiler de hesaplanmış. 500 bin kişi gelmiş arkadaşlar. Bu alkış şimdi niye geldi onu bilmiyorum. Allah'ım ya Rabbim ya. Bu bilgisayar da kafayı yedi. Yani bunu alkışlayacak ne var? Şimdi bu gibi durumlarda tabii ki Bodrum'umuz hiçbir zaman bu kadar yükü kaldıramıyor. Kaldırmadığı için de kaos yaşanıyor. Ve bu senelerdir böyle oluyor ve bu insanlar niye hala direterek buraya gidiyorlar? Aklım hayalim almıyor. Onun için ben genelde Çeşme'ye gidiyorum, orası da aynı. Paşa gönlüm. Evet, paşa gönlünüz bilir. Nereye gitmek istiyorsanız siz bilirsiniz. Zerrin Özel'le ilerliyoruz şimdi. Paydos programdasınız. Keyfiniz bol olsun. Renkli bayramlarınız olsun. Happy bayram.

Evet, 70'li senelerin sonunda bir hippie olarak İngiltere'den Türkiye'ye gelen Zerrin Özer. İlk gördüğümde bu ne be? demiştim. Hatta Türk olduğuna inanamamıştım. Ve ilk şarkısı vardı biliyorsunuz. Gönül. Orhan Gencebay'dan tanıdığımız o gönülü. Bir söyledi. Yani inanılması güçtü. Türkiye'mizin en güçlü, en karakterli seslerinden sahip olan Zerrin Özer'in Paşa Gönlüm adlı şarkısına yer verdik. Ve şimdi arkadaşlar bayram sebebiyle kapalıyız. Bayram sebebiyle bayram mesajı iletmek isteyen beni şu anda arayabilir. 0-30-217-970-71 0-30-217-970-71 Arayın beni ve sevdiklerinize buradan bir bayram mesajı iletin. Bekliyorum. Siz beni arayana kadar bekleyeceğim. Şu müziği dinleyeceksiniz. Tam tam tam yararam tam tam tam tam tam tam tam. Ben bekliyorum. 0-30-217-970-71 Yok mu birisinin elini öpecek? Alnını karıştı şey öpecek. Sizler beni ararken veyahut da mesajınızı yollarken ben şimdi Hadise'nin Ara Beni adlı şarkısını, ne de uydu ya bu şarkı şimdi, Ara Beni adlı şarkısını çalıyorum. Belki hatırlarsınız 15-25 yaptık saatlerimizi. Metropol Efendisi'niz. Spinals programında mikrofon.

0: Metropol FM'desiniz ve bayram tebrikleri yavaş yavaş geliyor. Bir dinleyicim demiş ki üzüldüm, oğlum gelmedi diyor. Önce kaynanasına gitti. Adasız ama hatına bayram diye. Neyse, belki daha iyisini sona saklamıştır. Ya bir de madalyonun diğer yüzüne bak, değil mi? Sen onu öyle algıla. Karşı tarafta ilk önce bana geldi desin. Sen de ki iyi malı sona saklamışsın. Mal mı dedim? Çok özür dilerim. Yani, hani iyi durumdan bahsetmek istemiştim. Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
1: Merhaba, Seda burada.
0: Seda Hanım, nasılsınız? İyi misiniz?
1: İyiyim, çok şükür. Siz nasılsınız? İyi bayramlar dilerim herkese. Efendim.
0: Sağ olun. Nereden arıyorsunuz bizi?
1: Berlin'den arıyorum.
0: Berlin'den arıyorsunuz. Hadi bakalım, mikrofon sizde. Yağdırın yağdırabildiğiniz kadar.
1: Buradan anneme ve babama, Ayla Beyazgül ve Cihan Beyazgül'e çok güzel ve çok şahane bayramlar diliyorum. Hayırlı bayramlar herkese. Çok öpüyorum.
0: Und sizi das çok was. Seviyorum. Teşekkür ederiz. Ne güzel sundun onu öyle.
1: Teşekkürler.
0: Bizler de sizlerin bayramlarınızı kutluyoruz. Annene babana.
1: Teşekkür ederim.
0: Herkese buradan selamımız olsun. Kendine iyi bakıyorsun. Hoşça kal.
1: Teşekkürler. Siz de öyle. Sağ olun.
0: Evet arkadaşlar, bayram tebrikleri gelecek. Daha sonra, daha doğrusu mesajlarınızla da bizlere. Tabii ki ulaşabilirsiniz. Bu hem sesli olabilir hem de yazılı olabilir. 0-32-17-970-71 hattımızın numarası. Hayrın yağdırın.
2: Dededen toruna, anneden kızına, babadan oğula, nesilden nesile. Tüm sevdiklerinize, tüm sevdiklerimize. Bayramınız bolluk ve güzellik getirsin. Nesilden nesile, sevgiyle, Gazi.

0: Ankara Ekosu dinledik. Beni al dedi Metropol FM'de. Ve arkadaşlar, bir psikiyatrik diyor ki ruh sağlığınızın yerinde olmasını istiyorsanız, iyi dinleyin şimdi bunu, gece 23 ile 5 arasında uyuyacaksınız diyor. Ruh sağlığı için başka yolu yok diyor. Evet, gece 23 ile 5 arasında mutlaka uyumalısınız diyor. Yoksa yani bana soracak olursanız yanlış derim, çünkü ruh sağlığının yerinde olabilmesi için paran olması gerekiyor. Şimdi paran olduğu zaman uyumasan da oluyor. Her şey güllük gülistanlık arkadaşlar. Yalan mı? Yalan deyin. Hadi bakalım.
1: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
0: Ve ezber bozanla ilerliyoruz. Gülşen sesleniyor bu güzel şarkımızı. Paydos programındasınız. Radyolarını yeni açanlar, Esra nerede Hakan diye soracak olursanız, tatile gitti. Sevgilisini taktı koluna. Biletlerini ben aldım ama tek gidiş. Bilmiyorum artık nasıl gelecek.

Gülşen'den dinledik. O nasıl öyle giriş ya, ben bile korktum. Aniden. Meine Fresse. Oğlum biraz yavaş gitsene öyle. Long diye şarkının içerisine giriyorsun böyle. Çok ayıp Hakan, çok ayıp. Evet, ve bayram coşkusu başladı. Tatlılar hazırsa, kahvelerinize dolduysa, çocukların cepleri de şimdiden yavaş yavaş şişmeye başlamıştır, öyle değil mi? Ve bugün, aslında her gün olsun ama bugün, özellikle bugün, besonders heute, yüzlerimiz gülsün, kahkahalarımız yükselsin. Kurban Bayramı'nın neşesi tüm evlere dolsun arkadaşlar. İyi bayramlar hepinize. Şimdi şu son sıralar sosyal medyada bir Ankara havası dolaşıyor arkadaşlar. Her yerde duyabilmek, TikTok olsun, Insta olsun, Facebook olsun ve diğer portallarda, her yerde şu Ankara havası bayağı bir moda oldu. Neyin nesidir falan filan dedim. Ben de bir bakayım, dinleyeyim dedim. Belki mutlaka sizler de biliyorsunuzdur ama bilmeyenler için çalıyorum şimdi. Dinliyoruz. Hangi türkü mü desem, şarkı mı desem? Şarkımızın adı Yumul.

Mayraman mübarek olsun Hakan diyor. Kim diyor bunu? İsimlerinize yazarsınız arkadaşlar. Çok sevinirim. Aseno. Aseno söylemiş. Bir diğer dinleyicim ise hepimizin bayramı kutlu ve mutlu olsun ve nice nice bayramlara inşallah. İmza Belgin. Annem şu an sıkma yapıyor diyor. Adanalılar bilir. Şimdi biz bilmiyoruz. Ne yapacağız? Başka bir dinleyicim ise selamun aleyküm Hakan abi. Ben İlgin, tüm İslam alemin bayramını kutluyorum. Berlin Dobriççilere selam olsun. Bir arkadaşımız size İç Anadolu kaşık havası Ankara tarzı diye yazmış. Biraz önceki çaldığım parçaya. Ve şimdi zurnayla devam ediyoruz. Sinan Akça, tabii tabii diyor. Metropol FM'de Paydos programındasınız. Durmak yok arkadaşlar.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem.
1: Evet, mesajlarınız gelmeye devam ediyor ve şu an buz gibi içeceğimi aldım, en sevdiğim çikolatayı aldım, Metropol FM dinleyip ruhumu sevindiriyorum diyor. Not, gidecek kapın yok deyip üzülmeyin, kendinize hediye alın. Güzel bir gün yaşayın, bize her gün bayram be ya demiş Nutella adında bir dinleyicim. Bir başka dinleyicim ise Sevcan Kızı diyor, Kurban Bayramı mübarek olsun diyeceği Hakan. Çok teşekkür ederim, hepimizin Kurban Bayramı mutlu ve kutlu olsun. Resul yazmış, Düren'den yazıyor. Sizin ve tüm Metropol FM dinleyicinin ve Düren'deki tüm dinleyicinin bayramını kutluyorum. Hepinize tekrardan güzel bayramlar. Evet, ve bu arada arkadaşlar bir konuya değinmek istiyorum. Şimdi iyi dinleyin. Antalya'da görücü usulü kız istemeye giden bir gence sunulan şartlar. O yok mu? Şimdi biraz sessiz oldu bu ama şartları duyduktan sonra o'yu biraz yükselteceksiniz. Çok eminim. Şartlar şudur. Damat zeybek oynamayı bilecek. Sokak hayvanları için 20 bin lira bağış yapılacak. Takı beklentimiz yok. Bak, işin içine para girince nasıl da sesleri yükseliyor. Ve düğünü gelin tarafı olarak biz yaparız diyor. Yeter ki en güzel, en can vurucu yeri de burası. İyi dinleyin. Düğünü gelin tarafı olarak biz yaparız. Yeter ki kızımızı üzme. Of, of. Evet arkadaşlar, şimdi size soruyorum. Siz kız istemeye gittiğiniz zaman sizden neler istediler? Senelerde içiniz ukde kalmıştır mutlaka, ya bu olmayacaktı, bir türlü açılamadınız, lan şu gün o zaman şunu istediler ya falan diye böyle bir serzenişte bulunuyorsunuz. Aha da size fırsat. İster telefon açın, ister mesaj, yazılı veya sözlü hiç fark etmiyor benim için. Mesajlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Geç kalmış bir intikam hiçbir zaman geç kalmamıştır. Köpme simgeyle ilerliyoruz yakışıklı diyor. Mesajlarınızı bekliyoruz.

0: Evet, kız istemeye gittiğinizde size sunulan en ilginç şart neydi? Şimdi kızımı üzmeyeceksin aslında klasik ama her aile söylemez bunu. Biz ekstra paketleri soruyoruz burada. Böyle maçta bağırmak yasak maddesiyle karşılaşanlar da var. Evet. Hadi bakalım mesajları dökün. En ilginç kız isteme şartını canlı yayında konuşalım. Telefon açabilirsin 0 32 17 970 71 ve mesajlar çoktan geldi bile. Bir dinleyicim diyor ki bundan 13 sene önce Trabzon hasır seti. Ben Gökhan bayramımız mübarek olsun. 10 burma bilezik. Baldız çeyize oturdu. 500 euro istedi çeyize. 500 euro istedi. Kayınço kapıyı açmadı. 500 de ona. Anam ağladı anam. Dortmund'dan selamlar. Çok güzel. Dortmund'dan da selamlar. Bayramımız mübarek olsun diyor. Bir diğer dinleyicim ise... Lütfen Metropol FM ilk aşkım o diyor. Ha, ondan önce bir mesaj gönder, sesli mesaj, onu bir dinlememiz lazım. Abime şerefin kadar altın tak dediler. Hey, nasıl ya Bahat orada? Ya yani bunu da ilk defa duyuyorum. Şerefin kadar altın tak. Wow. Yani ya böyle bir tuzak olabilir mi ya? Yani yapmayın, etmeyin. Sonra diyor ki ne taktığını ben de bilmiyorum diyor. Bence burada abine takmışlar. Ya vallahi bu çok komikti. Yani arkadaşlar. That's my good. Ona alkış yok bana. Yes. Diğer mesajları da birazdan okuyacağım. Fazla bıdı bıdı hiç gerek yok. Şimdi sakinler şeytan diyor. Başlıyoruz.
1: Sana kızamıyorum. Sana küsemiyorum.

0: karşılaşma anı.
1: Sakileri dinledik. Çok güzel söylediler değil mi Şeytan Tiye? Evet şimdi biraz önce bir dinleyicim aradı. Ne demiştim? Aileler, daha doğrusu siz kız istemeye gittiğiniz zaman önünüze konulan şartlar neydi? Dedim. Ve bir dinleyicimiz şey demişti. Abime şerefin kadar altın tak dediler. Ne taktığını ben de bilmiyorum diyor. Ve bunun üzerine, şimdi bu olayın üzerine Berlin'den Murat aradı. Orada bir yanlış anlaşılma var diyor. Abime şerefin kadar altın tak dedikleri zaman aslında abisinin Şeref diye bir arkadaşı varmış. Yani Şeref ne taktıysa onu taksın diye. Bu da güzel bir kılıf değil mi? Murat çok sağ olasın. Teşekkür ederim bizi de aydınlattığın için. Önemli konular bunlar arkadaşlar. Yani size de böyle birisi gelip de şerefin kadar altın tak dediğin zaman acilen Şeref diye bir arkadaş bulun kendinize. O sizin hayatınızı kurtaran bir eleman olacaktır. Şimdi haber bültenlerine bağlanıyoruz. Sonra mesajlarımız geldi bu konu üzerine. Onlara da okuyacağım. Canlı telefon bağlantıları da var. Ve birbirinden güzel.

0: ve birbirinden seksi şarkılarımızla sizlerle birlikte olacak. Haydi bakalım.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Thomas Pleskin. Die Spritpreise in Deutschland sinken zwar weiter, nach Einschätzung des ADAC aber zu langsam. Beide Kraftstoffe sind weiter deutlich teurer als vor Beginn des Iran-Kriegs. Der ADAC kritisierte, niedrigere Ölpreise würden von den Mineralölkonzernen nur verzögert an die Verbraucher weitergereicht.
3: Sowohl Diesel als auch Super E10 liegen mittlerweile im bundesweiten Tagesdurchschnitt unter 2 Euro. Allerdings sind beide immer noch gut 20 Cent teurer als vor Ausbruch des Iran-Krieges. Und das trotz des Tankrabatts der Regierung von rund 17 Cent und obwohl der Ölpreis zuletzt deutlich nachgegeben hat. Für den ADAC ist das aktuelle Preisniveau der Beweis, dass die Mineralölkonzerne günstigere Ölpreise nur sehr verlangsamt an die Kunden weitergeben. Zum Sparen rät der ADAC, am späten Vormittag zu tanken oder bei Reisen ins Ausland zu schauen, ob es hinter der Grenze günstiger ist als in Deutschland. Ronny Thorau, Berlin.
2: Berichte über mögliche Diskussionen zu einem Austausch von Kanzler Merz sorgen in der Union für Unruhe. Bild und Stern berichten unter Berufung auf führende Christdemokraten über entsprechende Gedankenspiele. Als möglicher Nachfolger wird unter anderem Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Wüst genannt. Das Umfeld von Merz wies die Spekulationen scharf zurück. Das Bundeskabinett will die deutsche Filmbranche stärken. Große Streamingdienste wie Netflix, Amazon Prime oder Disney Plus sollen künftig verpflichtend in Deutschland investieren. Einen entsprechenden Gesetzentwurf hat das Kabinett heute beschlossen.
4: Hintergrund ist die kriselnde deutsche Filmbranche. Große Produktionen wurden zuletzt oft im Ausland gedreht. Laut Gesetzentwurf sollen Streamingdienste künftig mindestens 8% ihrer Jahreseinnahmen aus Werbung und Abos in den Filmstandort Deutschland stecken. Dazu gehören aber auch Sender wie RTL, ProSieben, Sat1 sowie ARD und ZDF. Außerdem stellt der Bund mehr als 300 Millionen Euro für Filmproduktionen bereit. Kulturstaatsminister Weimar spricht von einem Filmbooster. David Riemer, Berlin.
2: Der Trend zur Teilzeit in Deutschland hält ungebrochen an. Immer mehr Beschäftigte arbeiten mit reduzierter Stundenzahl. 2025 erreichte die Teilzeitquote unter abhängig Beschäftigten mit 31,9% einen neuen Höchststand, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Besonders häufig sind Frauen in Teilzeit tätig. Mehr als jede zweite Frau arbeitete 2025 in Teilzeit. Bei Männern war es dagegen nur etwa jeder siebte.
1: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM, Türkiye gündemi.
5: İyi bayramlar değerli dinleyenler. Şimdi Türkiye'deki gelişmeleri paylaşıyorum. Ben Mesut Aztürk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını İstanbul'daki Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Erdoğan, namaz sonrası yaptığı açıklamada tüm İslam aleminin bayramını kutladı. Cumhurbaşkanı ayrıca Filistin ve Gazze'de yaşananların bayrama hüzün kattığını söyledi. İsrail Başbakanı Netanyahu eleştiren Erdoğan, Müslüman dünyasının birlik içinde hareket etmesi gerektiğini ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in kurultay çağrısına yanıt vererek partinin yeniden kurultaya gidebileceğini açıkladı. Kılıçdaroğlu, kurultayın tedbir kararının kaldırılmasının ardından yasal zeminde yapılacağını söyledi. Kılıçdaroğlu ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde yaşanan gerginliğe de tepki gösterdi. Mahkeme tarafından görevinden alınan Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, genel başkanlık görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay açıklamalarına yanıt verdi. Özel, Yargıtay'daki tedbir kararının olağanüstü kurultayın önüne engel olmadığını belirtti. Özel, CHP'yi mahkeme kararları değil Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisi şekillendirir mesajını verdi. Öte yandan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Cumhuriyet Halk Partisi'ne ilişkin mutlak butlan kararı sonrası yaşanan gelişmelerin demokrasiye yakışmadığını söyledi. Türk Gün gazetesine konuşan Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yenilenmiş üyelerle kongreye gitmesini önerdi. Bahçeli, kongre için de 9 Eylül tarihini işaret etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2015 yılında Trabzon'da Fenerbahçe takım otobüsüne yönelik düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili soruşturmanın yeniden ele alınacağını açıkladı. Akciğer enfeksiyonu nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören ve günler önce entübe edilen Kadir İnanır'ın enfeksiyon değerlerinde gerileme olduğu belirtilirken olumlu konuşmak için henüz erken olduğu söylendi.
6: Merhaba Metropol.
1: Metropol FM hava durumu.
7: Bremen'de kuzeyin sakin köşesinde bugün hava 18 derece ve güneşli. Sıcaklık gün boyunca 11 ile 19 derece arasında seyredecek. Hoş ve güneşli bir gün, hafif bir hırka ve güneş gözlüğü iyi olur. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.
6: Merhaba Metropol FM. Hepinizin bayramını kutluyorum. Ben Elif. Ali, bayramın kutlu olsun. Ne kadar kalbimi harcıyorsa aklımdan çıkmıyorsun. Seni çok seviyorum.
0: Evet, böyle mesajlarımız da var. Aman ne güzel. Hepinizin tekrardan bayramı kutlu olsun. Bakayım daha. Oo, neler var. Evet. O kadar çok bayram mesajları var ki. Şimdi konumuza geçiyoruz arkadaşlar. Konumuz ise yani görücü usulü veyahut da kız istemeye gittiğiniz zaman karşı tarafın, daha doğrusu kız tarafının sizden istemiş olduğu, daha doğrusu sunmuş olduğu şartlar neydi? Dedik, birçok şey çıktı, mesajlarınız geldi. Bir dinleyicimiz diyor ki, kayınpeder ilk gün dedi ki, kızımı üzersen seni mahalle grubuna atarım. Mahalle de varmış. Evet. Bir başkası yazmış. Her bayram ilk ziyaret bize olacak şartı koydular diyor. Takvim hala kayınvalidede diyor. Nasıl ya gay? Aa, bu iyiymiş. Düğünden sonra PlayStation satılacak dediler. Ben hala pazarlık masasındayım. Bana yazarttım gay. Sonra ilk en ilginç şartlar. Bakayım bir diğer dinleyicim ne diyor? Yazın diye. Ben eşim, aşkım, hayatım, 34 senedir hayat arkadaşım, Allah razı olsun, Alman. Ben rahmetli kayın babamdan kızını istediğimde bana sordu, ne lazım, ne istiyorsunuz dedi. Kızı için değil, mutlu olmamız için. Allah mekanı cennet etsin inşallah. Bayramınız kutlu olsun. Güzel yayınlar dilerim. Engin, bunu okurken yoruldum. Lütfen mesajlarınızı daha kısa tutmaya özen gösterin arkadaşlar. Teşekkür ediyorum ve şimdi bir şarkı çalacağım ki... Eh gel ya. Şimdi bakın, aşıklara geliyor bu şarkı. Hadi bakalım. Çok haklısın Hakan diyeceksiniz.

0: fazlasını Metropol FM app'inden dinleyebilirsiniz. Şimdi indirin, 24 saat kesintisiz slow şarkıların tadını çıkartın.
1: Merhaba, benim adım Tarık. Herkese bayram bayram kutluyorum.
2: Selamlar.
1: Selamlar.
3: Evet, miniciklerimizin de Ayşe ve Çağrı'nın da bu mesajını aldık. Tekrardan hepinize neşe dolu, huzur dolu bayramlar diliyoruz arkadaşlar. Evet, konumuz ise, bugünkü konumuz, kız istemeye gittiğiniz zaman size sunulan şartlar neydi? Çok ilginç şartlar ardı ardına. Bir dinleyicim diyor ki, kayınvalide dedi ki kızım sabah kahvaltısını yatakta ister. Meine Fresse. Das ist interessant, ha? Var mı öyle şey? Yani böyle bir şart var mı? Bir diğer, yani, of bu çok iyi. Her yaz tatili birlikte yapılacak şartı koydular diyor. Ben hala yalnız tatile çıkamadım. Bir dinleyicim yazmış, isimlerinizi de yazsanız sevinirim. Kahveyi içtikten sonra kayınpeder dönüp dedi ki, damat bey, kombi derecesi kaçta durur? Oh, das echt hart, ne? Haydi devam ediyoruz. Türkiye'nin en komik kız isteme şartlarını topluyoruz şu anda arkadaşlar. Yazın bana. Selamlar, ben Cemile. Eşime babam kızımın elini sıcak sudan soğuk suya sokma dedi. O da heyecandan bulaşık yıkarken de mi dedi. Evde bir kankan koptu. 25 senelik evliyiz. 4 yavrumuz var. Allah bağışlasın. Bu vesileyle tüm sevdiklerinize birlikte herkese iyi bayramlar sunuyorum diyor. Ve şimdi Sezen'le devam ediyoruz. Minik Serçe'yle. Haydi gel benimle ol diyor. Dudaklarından dolayı da küçükken ben yürüyen bir dudakmışım diyor. En güzel şarkısı.

0: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Güzellik, birlik ve beraberlik dolu her zaman bir öncekinden daha güzel, mutlu bir Kurban Bayramı diliyoruz.
2: Vefa İnsani Yardım Organizasyonu.
3: Kazadan sonra yapacaklar bellidir. İnjinyör Büro Akbal. Bizi arayın, hasar tespitini düzgün ve sağlam bir şekilde yapalım. Sigortayla da biz ilgileniyoruz. İnjinyör Büro Akbal iki yerde. Neuenweg 11 Hastedt ve Osterfeuerberger'in 52 Valle. Telefon 0421 4799 126.
4: Yardımlaşma artar, mesafeler erir. Paylaşmanın tadı tüm kalpleri birleştirir. Enfes Ege Türk lezzetleriyle bayram sofraları şenlenir.

Fırsat başladı. Evini yenilemek isteyenlere dikkat. İbis Boşnofhandel'de 60'a 120 fayansların metrekaresi sadece 9.90 Euro'dan başlayan fiyatlarla. Evet, sadece 9.90 Euro. 120'ye 120 lüks fayanslar ise 19.50 Euro'dan başlayan fiyatlarla. Kalite burada, uygun fiyat burada. Adresimiz Sumpanri P8, Bremen'de.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Ve kız istemeye gittiğinizde sizden ne isterler, nasıl şartlar önünüze böyle nah böyle koydular, bunlar olacak dediler. Var mı öyle bir şey arkadaşlar? Yazın bana dedim. Bir dinleyicim diyor ki bakayım aslak diye, benden 200 dekar tarla istediler diyor. Oo, 200 dekar. 200 dekar ne yapıyor? Ya şimdi kafam karıştı. 200 dekar. Tamam. 200 dekar aşağı yukarı. 200 dönüm evet. 200 dönüm. Gipsokani. Tamam istediler diyorsun ama gerisini yazmamışsın. Verdin mi, vermedin mi, kaçırdın mı? O mu seni kaçırdı? Gerisini de yazsaydın da böyle muallakta kalmasaydı. Başka bir dinleyicim ise takıyı bilmem ama bizim bir amca bey vardı diyor. İkinci hanımı arıyordu. Evlenmek için köyünün birisine, ya daha doğrusu köyün birisine gitmişler. Oturmuşlar, ayran su derken servis yapan evin kızını beğenmiş. Evlilik gülüp gelip çatmış, amca bey kızı almış eve gelmiş. Dua bir açmış. Evin en çirkin kızını paketlemişler. Amca bey üçüncü kez evlenmek zorunda kaldı diyor. Yani amca bey yani ne bileyim ya, mal alıyorsun da paketi evde açıyorsun, Allah'ını seversen insan yani düğünde de mi şöyle bir bakmadın, böyle hafiften duvağın altından böyle gelin hanım falan filan hiç mi yok? Kendi suçu. Bir diğer dinleyicimize bakayım. Ne de there is guy. Bakın şimdi iyi dinleyin arkadaşlar. Ya does it stop? En iyi mesela şu anki.
3: Hakan, benimkiler bir şey istemediler ya. Yeter ki al götür dediler. O zaman ayıkmam lazımmış. Ayıkmadım. Ama Allah'a çok şükür. 35 senelik evliyim, rahatım. İsim söylemedim ya, çocuklar büyük duyar muyarlar. Torunlar morunlar. Kıyamet kopmasın.
2: Ist er nicht geil, das gibt's doch gar nicht. Meine Fresse. Yeter ki al demişler. Bir şey istemiyoruz. Ulan hem söylüyorsun hem de korkuyorsun yani. Kuyruğu çekiyorsun böyle. Teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Şimdi Ebru Gündeş ile ilerliyoruz arkadaşlar. Cennet diyor. Metropol FM'desiniz. 16.25 yaptık saatimizi Paydos programında. Mikrofona ben DJ Hakan.

0: Dededen toruna, anneden kızına, babadan oğula, nesilden nesile. Tüm sevdiklerinize, tüm sevdiklerimize bayramınız bolluk ve güzellik getirsin. Nesilden nesile, sevgiyle Gazi.
1: Metropol FM Aktüel Bremen.
2: İyi bayramlar değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Neustadt semtinde bir kişi bacağından vurularak yaralandı. Polis olay yerinde yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. Yakın bölgede 4 şüphelinin bulunduğu bir araç durdurulurken olayın Mart ayında yaşanan diğer silahlı saldırılarla bağlantısı araştırılıyor. Bremen Eyalet Hükümeti Almanca dil desteğini okul öncesi çocuklar için zorunlu hale getirmeyi planlıyor. Eğitim senatörü Mark Rackles'in hazırladığı yasa taslağına göre yeterli Almanca bilmeyen çocuklar anaokullarında zorunlu dil destek programına katılacak. Uygulamanın okul başlamadan en az 12 ay önce devreye girmesi öngörülüyor. Bremen polisi Pfingsten tatili boyunca yapılan trafik kontrollerinde yaklaşık 2500 hız ihlali tespit etti. Özellikle Überseestadt bölgesinde hız yapan sürücüler ve gösterişli araç kullanan kişiler denetlendi. Polisin açıklamasına göre kontrollerde sağdan yasak sollama yapan, araç kullanırken elektronik cihaz kullanan ve araçlarında izinsiz teknik değişiklikler bulunan sürücüler hakkında da işlemler yapıldı. Ekipler sivil polis araçları ve mobil radar sistemleri kullandı. Değerli dinleyenler, Ekonomi Bilir Kişiler Kurulu 2026 büyüme beklentisini %0,5'e çekti. Uzmanlar İran Savaşı nedeniyle enflasyon baskısının da artabileceği uyarısında bulundu. Sosyal sigorta primlerindeki yükselişin ise ekonomi üzerinde uzun vadeli yük oluşturabileceği belirtildi. Almanya'da eski RAF üyesi Daniela Klette 6 ağır soygun suçundan 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Klette'nin yıllarca para taşıma araçları ve süpermarket soygunlarına katıldığını açıkladı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkenin güney ve doğusuna düzenlediği hava saldırılarında en az 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırılarda başkent Beyrut'un güneydoğusundaki Karaon Barajı çevresi de hedef alındı. Almanya'da yarı zamanlı çalışanların oranı 2025 yılında yaklaşık %32 ile rekor seviyeye çıktı. Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre yarı zamanlı çalışanlar haftada ortalama 21 saat çalıştı. Değerli dinleyenler, tekrar iyi bayramlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
3: Sabah açıyorum sensin, hafta sonu sen, şu an sen. Hayırdır Hakan abi, paraya mı sıkıştın? Durmadan sana mesai yazıyorlar.
4: Benden kopamıyorlar diyeceğim ama ben kopamıyorum. Prangalardayım arkadaşlar.
5: Yavrumu beni kurtaran!
4: Kim söylemiş bunu? Yasin Darmstadt'tan. Yasin görüyorsun değil mi? Kırbaçlarla böyle şak şak. Zorla çalıştırıyorlar bizi. Şimdi zorla derken ama şunu hiçbir zaman zorladırmıyorlar, öyle diyeyim. Çalacağım parçalardan bir tanesi. Hiçbir yerde şazam mazam aramayın arkadaşlar. Hiçbir yerde bulamayacağınız şarkılardan bir tanesi geliyor şimdi.

İşte Bodor. Muazzam bir şarkı dinledik. At kadehi elinden. Evet ve devam ediyoruz. Tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Kız isteme olayına da gelirsek, bilseydim böyle olacağını, şerefsizim üzerine Berlin'i de verseydiler almazdım kızı diyor. Eyvah. Bir de karşı tarafı dinlemek lazım. Öyle değil mi? Tek tarafla infaz olmuyor maalesef. Bir diğer dinleyicimiz ne diyor? Selam Hakan, beni istemeye geldiklerinde biz bir şey istemedik ama kaynanam benim oğlumu adam et dedi. Ya siz eşkaynı bakar mısınız? Böyle ailelerde var. Al kızım benim oğluma adam et diyor. Yani bilmiyorum, siz edemediyseniz o biraz zor gibi görünüyor ama hiç belli olmaz. Bazı erkekler eşlerinin böyle eteklerinde böyle pisi pisi otururlar. Anneye babaya gelince böyle göğüslerini kabartırlar. Ben geldim anne, değil mi? Hikaye o. Sahte kabadayılar. Ben de onlardan bir tanesiyim. Bir tanesiydim. So, jetzt machen wir aber weiter mit Poesie. Perde diyor. Yine duygusal bir parçayla ilerliyoruz. 16.38 oldu saatlerimiz. Metropol FM'desiniz. Keyfiniz bol olsun. Güzel bayramlarınız olsun. Bayram tadında şarkılarımızla. Mikrofona ben DJ Hakan.

Boyz'i dinledik, perdeleri Metropol FM'de Paydos programında ve arkadaşlar önümüzdeki ayın 20'sinde Oberhausen'da Multi Summer Festival olacak ya. Ve bu Multi Summer Festival'da Murder orada olacak, Demet Akalın, Semi Cenk orada olacak, Duman orada olacak, Label C5 orada olacak ve orada olacak olan sanatçılardan birisi de Sefo. Yine seni sevdim, yine seni severdim diyor Metropol FM'de. Önümüzdeki ayın 20'sinde Summer Festival, Ali Karnas'ın düzenlemiş olduğu bu festival Oberhausen'da.

0: Haydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Help Dünya'yla ihtiyaç sahiplerine umut olun, bağış yapın. Bağışınızla dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi ailelerin kurban kesmesine destek oluyorsunuz. Su kuyusu yapımını destekleyin, yetimlere destek sağlayın, sağlık hizmetlerini güçlendirin ya da zekatınızı verin. help-dunya.com.
2: Bayramın tatlı sürprizi yayla baklavalık yufkada gizli. Bu bayramda da sevdiklerinize tatlı sürprizler yapın. Her katında mutluluğu, her lokmasında sevgiyi hissedin. Yayla sevdiklerinizle mutlu, huzurlu, sağlıklı, tatlı bayramlar diler. Yayla, adı da başka, tadı da.
3: Huzurun ve kalitenin yeni adresi Pistachio Grand Cafe. Samimiyetin, özenin ve güler yüzün buluştuğu bir lezzet dünyası sunuyoruz. Özenle hazırlanan kahvaltılar, pastalar, katmerler, künefeler ve baklavalar. Hepsi kendi üretimimiz. Tamamen el yapımı. Übersee-Stadt Ludwig van Tüsplatz 6. Pistachio Grand Cafe. Huzuru ve lezzeti paylaşmanın en güzel hali.
4: Galant Soundsysteme, direkt vom Hersteller. Auf 6500 Quadratmetern am Bremer Kreuz finden Sie Doppelstabmattenzäune, Tove, Schiebetove und moderne WPC-Soundsysteme. Alles sofort lagernd. Heute bestellen, morgen abholen. Galant Soundsysteme, Karl-Bücher-Straße 6 in Bremen. Telefon 25 17 16.

Evet, Sıla'yı dinledik, hayran dedi. Avrupa turnesine çıkmıştı kendisi ve en son Paris'te muhteşem bir konser verdi. Muazzam. Yani kadın muazzam bir sesi var. Ve gittikçe de güzelleşiyor. Vallahi Allah sahibine bağışlasın. Hani bazı insanlar vardır, yaşlandıkça güzelleşir. Ben de şimdi tam tersi demeyeceğim. Ben hep çirkindim. Benle değişen bir şey yok. Hep aynı kaldım ben. Yani insan bir, yani çocukken böyle sevimli bir şey olursun da ondan sonra böyle çirkinleşirsin falan. Hadi hadi ona da eyvallah diyeceğim, o da yoktu. Zo. Çodur ve İrem Derici yıkılana kadar diyecek. Bu da güzel parçalar bir tanesi. Şu anda Türkiye'de en üst sıralarda dolaşan parçalarımızdan bir tanesi. Sizler için çalıyorum şimdi. Yıkılana kadar diyor İrem Derici ve Çodur. 16.52 yaptık saatlerimizi. Sen ben.

0: Olacak olan neyse lütfen şimdi olsun.
1: Ve şimdi hareketleniyoruz. Geliyor megastarımız, sarkınımız Metropol FM'de Paydos programında. Yes. Hayırlı bayramlar, güzel bayramlarınız olsun arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun.

0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Bremen'de kuzeyin sakin köşesinde bugün hava 18 derece ve güneşli. Sıcaklık gün boyunca 11 ile 19 derece arasında seyredecek. Hoş ve güneşli bir gün, hafif bir hırka ve güneş gözlüğü iyi olur. Hava durumu sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.
2: Evet, Paydos programının son 2 saati içerisindeyiz arkadaşlar. Saatlerimiz 17.08 oldu. Mikrofona ben DJ Hakan. Radyolarını yeni açanlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz ve güzel bayramlarınız olsun. Bayramımız hala devam ediyor. Bu arada Fransa'da bir Alman turist araçtan geziyormuş. Sonra herhangi bir plaja gitmiş. Oradaki plajda birkaç taş almış. Ondan sonra biraz da kumsaldan kumları toplamış, valizine koymuş. Sonra Almanya'ya doğru gelirken Fransa çıkışında polisler çevirmiş, bir kontrol edelim demişler. Kontrol ediyorlar. Ondan sonra bu bahsettiğim malzemeleri buluyorlar. Vay efendim, sen misin bunu götüren? Ya şimdi iyi dinleyin arkadaşlar. Toplam 27 kilo malzeme götürmüş. İşte kum, çakıl taşı, bir ufak da bir kaya almış ve 5500 euro ceza. Ya ben bunu suvenir olarak aldım, yani hatıra matıra. Ve dok şeyde polis böyle tabii ki yazıyor, cırt yırtıyor, alın size hatıra diyor. Makbuzu verdikten sonra bunu artık böyle evinizin neresine istiyorsanız asabilirsiniz diyor. Onun için arkadaşlar, olur ya, siz de siz olun. Herhangi bir ülkeye gittiğiniz zaman, oradan herhangi bir şey getirdiğiniz zaman, getirmeye çalıştığınız zaman başınıza böyle olaylar gelebilir. Ben bunun zamanında değilsem, bundan işte 4-5 sene önce pek böyle farkında demeyeyim de ciddiyetini bilmiyordum. Ben Meksika'dan dönerken oranın kumsalından bir kum almıştım. Ki oranın kumsalı da un gibi. Yani biliyorsunuz, Türkiye'de herhangi bir yer plaja gittiğimiz zaman, kumsalda gezdiğimiz zaman o güneşli havada ayaklarımız yanar. Orada tam tersi, o kum buz gibiydi. O sıcağın altında ve dediğim gibi un gibiydi. Tane tane değildi. Ben ondan almıştım. Birazcık böyle bir kavanozun içerisine doldurdum. Ne zaman ki havalimanına geldim, eyvah dedim. Böyle bir şey vardı değil mi dedim, ama neyse. Ucuz kurtulduk. Kumları da oradan getirdim ve Meksika kumu ihtiyacı olan varsa arasın beni. Telefon numaram 030-217-970-71. Kimseye söylemeyin arkadaşlar. Canın sağ olsun diyor şimdi bu hikayemize uygun bir şarkı. Gülşen'le ilerliyoruz. Paydos programısınız.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 122 euro 26 sent. Çeyrek altınsa 213 euro 95 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 43 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

0: Maydoz Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Yol güvenliği siz ve sevdikleriniz için önemli. İşte biz bu nedenle varız, bu nedenle ikinci şubemizi açtık. KFZ İnjinyör Büro Akbal. 20 yıldır gidilen her yere mutluluk taşınsın, her koşulda yola güvenli şekilde devam edilsin diye kusura bakıyoruz. KFZ İnjinyör Büro Akbal iki yerde, Van'ı ve Haşteyt.
2: Bremen'de dev fırsat başladı. Evini yenilemek isteyenlere dikkat. İbis Bauschtofhandel'de 60'a 120 fayansların metrekaresi sadece 9.90 Euro'dan başlayan fiyatlarla. Evet, sadece 9.90 Euro. 120'ye 120 lüks fayanslar ise 19.50 Euro'dan başlayan fiyatlarla. Kalite burada, uygun fiyat burada. Adresimiz Sumpanriepe 8, Bremen'de.

Metropol FM'desiniz ve Paydos programı devam ediyor arkadaşlar. Biraz önce ne demiştim? Yurt dışından bir kum taş, çakıl taşı alan bir Alman Fransa sınırını terk ederken, yani Fransa'yı sınırdan terk ederken polis durdurmuş. Hop kardeş, madame, monsieur, bunları alamazsınız demişler ve 5500 euro para cezası yazmışlar. Sadece yerdeki taşa toprağa. Siz herhangi bir ülkeye gittiğiniz zaman suvenir olarak, hatıra olarak yanınıza aldığınız bir şey oldu mu hiç? Ben Meksika'dan gelirken dediğim gibi oranın plajındaki kumunu almıştım. Un gibiydi, buz gibiydi. Yani o farklı bir şeydi. Aldım ama ne zamanki havalimanına geldim, eyvah dedim. Sonradan çark ettim ama o esnada tabii ki anlamıyorsun. Tam oraya geldi. Şimdi hapı yuttuk dedim. Ne zamanki X-ray cihazlarına verdim eldeki valizi. Lan abi gezer. Yes ameliya aşk hatı. Bir şey demediler. Geçin dediler. Biz de tamam teşekkür ederiz dedik ve geçtik. Sizin var mı böyle arkadaşlar? Ben buradan size söyleyeyim. Sakın yapmayın dedim ama bir dinleyicim bana diyor ki heyecan. Diyor ki 2000 alırım seni ihbar etmem diyor. Yani yakalansam o kadar vermem. Sana niye 2000 vereyim diye. Düş biraz ya, böyle olmuyor. Tamam mı? Bir başka dinleyicim de diyor ki bana was hat die gesagt? Hier. Hayırlı bayramlar diyor. Mannheim'den. Eşref Paşalı Hayri. Hayırlı bayramlar Hakan kardeş ve Metropol FM ekibi. Hakan kardeş senden çok iyi bir stand-upçı olur. Şaka değil, ben gerçekten bir yetenek görüyorum. Selamlar diyor. Yani ben stand-upçı olsam şimdi en fazla 5 kişi gelir izlemeye beni. Aramızda eğleniriz. Yani olacağı bu. Daha fazlası olmaz. İnan bana, daha fazlası olmaz. Şimdi sakinlerle ilerliyoruz. Kış güneşi diyor. Biz Almanya'da yaz güneşini beklerken el alem kış güneşiyle. Oh! Neyse, yaz güneşini de yavaş yavaş gördük ya. Fazla şımarmayın arkadaşlar, nazar değiyor. Hiç fark etmemişsiniz gibi davranın.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Evet, ve bu arada yurt dışından tatil yaparken yanınıza götürdüğünüz herhangi bir şey oldu mu o ülkeye ait? Herhangi bir şey, taş olur, çakıl taşı olur, kum olur, daire olabilir, bina olur. Yazın bana 032 17 970 71. 032 17 970 71.

0: dededen toruna, anneden kızına, babadan oğula, nesilden nesile. Tüm sevdiklerinize, tüm sevdiklerimize bayramınız bolluk ve güzellik getirsin. Nesilden nesile, sevgiyle Gazi.
1: Metropol FM Aktüel Bremen.
2: İyi bayramlar değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Neustadt semtinde bir kişi bacağından vurularak yaralandı. Polis olay yerinde yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. Yakın bölgede 4 şüphelinin bulunduğu bir araç durdurulurken olayın Mart ayında yaşanan diğer silahlı saldırılarla bağlantısı araştırılıyor. Bremen Eyalet Hükümeti Almanca dil desteğini okul öncesi çocuklar için zorunlu hale getirmeyi planlıyor. Eğitim senatörü Mark Rackles'in hazırladığı yasa taslağına göre yeterli Almanca bilmeyen çocuklar anaokullarında zorunlu dil destek programına katılacak. Uygulamanın okul başlamadan en az 12 ay önce devreye girmesi öngörülüyor. Bremen polisi Pfingsten tatili boyunca yapılan trafik kontrollerinde yaklaşık 2500 hız ihlali tespit etti. Özellikle Überseestadt bölgesinde hız yapan sürücüler ve gösterişli araç kullanan kişiler denetlendi. Polisin açıklamasına göre kontrollerde sağdan yasak sollama yapan, araç kullanırken elektronik cihaz kullanan ve araçlarında izinsiz teknik değişiklikler bulunan sürücüler hakkında da işlemler yapıldı. Ekipler sivil polis araçları ve mobil radar sistemleri kullandı. Değerli dinleyenler, Ekonomi Bilir Kişiler Kurulu 2026 büyüme beklentisini %0,5'e çekti. Uzmanlar İran Savaşı nedeniyle enflasyon baskısının da artabileceği uyarısında bulundu. Sosyal sigorta primlerindeki yükselişin ise ekonomi üzerinde uzun vadeli yük oluşturabileceği belirtildi. Almanya'da eski RAF üyesi Daniela Klette 6 ağır soygun suçundan 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Klette'nin yıllarca para taşıma araçları ve süpermarket soygunlarına katıldığını açıkladı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkenin güney ve doğusuna düzenlediği hava saldırılarında en az 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırılarda başkent Beyrut'un güneydoğusundaki Karaon Barajı çevresi de hedef alındı. Almanya'da yarı zamanlı çalışanların oranı 2025 yılında yaklaşık %32 ile rekor seviyeye çıktı. Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre yarı zamanlı çalışanlar haftada ortalama 21 saat çalıştı. Değerli dinleyenler, tekrar iyi bayramlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
3: Paydos programımızın mikrofona ben Hicri Hakan ve konumuz arkadaşlar, yurt dışına herhangi bir yere gittiğinizde o ülkeye ait herhangi bir taş, toprak, artık aklınıza ne geliyorsa yanınıza suvenir olarak, yani hatıra olarak almış olduğunuz, ondan sonra sınıra gelip de eyvah eyvah dediğiniz oldu mu? Herhangi böyle bir olumsuzlukla karşılaştınız mı? Bir Fenerbahçeli, ben Fenerbahçeli diyor, her seferinde Fenerbahçeli diyor. Ben diyor geçenlerde diyor Türkiye'den Almanya'ya geldim diyor. Annem diyor valizime patlıcan dolması koymuş diyor. 460 euro ceza yazdılar diyor. 460 euro ceza. Şimdi aslında konumuz patlıcan dolması değil. Yani herhangi gitmiş olduğunuz bir ülkeye ait. Dediğim gibi bir taş olur, çakıl taş olur, kaya olur, ne bileyim ağaç olur. Bunun gibi şeylerle sınırı geçmeye çalışıp da yakalandığınız oldu mu? Dedim, birçok mesajlar geldi, sesli mesajla geldi. Bunlardan bir tanesi.
4: Merhaba sevgili Hakan. Önce mutlu bayramlar diliyorum. Ben de bundan birkaç yıl önce oğlumla birlikte Mısır'a gitmiştim ve orada bir çöl turuna katıldık. Çok değerli bir arkadaşım için gittiğim yerlerden kum, taş, çakıl, o tür şeyler getiririm. Oradan da yani çöl ilk kez gittiğim için biraz çöl kuma götüreyim diye düşünmüştüm. Şöyle ne kadar çay bardağı kadar kum küçük şişeye koydum. Çantaya koyduk. Havaalanında gelince tabii onlar gördüler. Burada ne var, burada ne var? Biz önce anlamadık ne istediklerini. Sonra açıp baktılar. Bu nedir? Kum dedim. Sizde dolu. Her taraf çöl. Çölde kum çok. Bunu götüremezsiniz. Bıraktılar. İsmimizi de bir kara deftere yazdılar. Artık o defter neyin nesiydi biz de bilmiyoruz. Kuma getiremedik. Ve öyle bir şey yaşamış olduk.
3: Eyvah eyvah eyvah eyvah eyvah. Kara deftere yazıldı. Merhabalar, kimle görüşüyorum?
5: Ben İlhan Göçmenli.
3: Evet İlhan Bey, sizi dinliyoruz.
5: Biraz önce hat kayboldu herhalde.
3: Evet.
5: Çünkü ben Hong Kong'a gittim, geri dönüşte yanımda bir genç kız otururdu. Rızancıydı. Baktım telefona koştukça Çinler bana çok hediye verdi dedi. Birisi de Rızancı dedi çantası. Baktım kaliteli güzel bir çanta. Ya dedim bunu dedim kendi katlı var mı dedim. Yok dedi. O zaman dedim gümrükte dedim. Size ödersin. Elinde halı var. Deyince o zaman dedi ben bu çantayı seviyorum dedi. Çöpe atacağım dedi. Yani çöpe atacağım ver ben geçeceğim dedim. Sanki bir tane sana veririm dedim. Yok al sen de olsun dedi. Aldım ben anlayacağım. Gümrükten geçti. Geçirdi böyle. Çanta bana hediye kaldı öyle.
3: Vallahi ben bir şey anlamadım.
5: Ya bazen ters geçtiğim için dilim iyi dönmüyor. Olay o bir yandan.
3: Ha çok özür dilerim. Tamam evet. Şimdi anladım. Ay, hat gitti geldi ara sıra da. Siz şöyle bir şey yapalım mı? Siz bunu bana yazılı olarak yazabilir misiniz? Ben buradan okuyayım. Öyle yapalım mı?
5: Şu anda araba kullandığım için.
3: Tamam yani ben saat 7'ye kadar buradayım. Bana yazın lütfen. Ben de bu hikayenizi anlatayım buradan. Okey mi?
5: O doğru tamam. Metro tarafına gidiyor.
3: Aynı aynı numarada 0-32-117-970-71 oldu mu?
5: Bu numara.
3: Aynen oraya da mesaj atıyorsunuz.
5: Oldu o zaman. Tamam.
3: Çok teşekkür ederim. Bekliyorum mesajınızı.
5: Ben teşekkür ederim.
3: İyi bayramlar efendim. Hoşçakalın görüşmek üzere. Bayram. Teşekkürler. Sağ olun. Evet arkadaşlar sizin de hikayeleriniz varsa... Bana yazabilirsin, sesli mesajlı olabilir. Canlı telefon bağlantısı da olabilir. Ve yazılı mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Gitmiş olduğunuz ülkeden herhangi bir yerden alıp da sınırda eyvah eyvah dediğiniz bir hikaye yaşadınız mı? Şimdi Aleyna Tilki, niyetim saf diyor. Ne bağırıyorsun böyle? Aynı böyle Türkiye'deki çırtkanlar gibi değil mi? Abi gel abi aynı ona benzedim ha. Abartma Hakan. Adam gibi yap şu sunuculuğunu. Dayağı yiyeceksin ha.

Evet, hadi bakalım şimdi biraz da tatil itirafı zamanı. Biliyorsunuz yurt dışında tatil yaparken hatır olsun ya deyip böyle cebimize taş, çakıl taşı, kum, deniz kabuğu böyle mutlaka cebimize indire gandire yapmışızdır. Bak şimdi burada dikkat, bazı ülkelerde o taş senden daha değerli çıkıyor arkadaşlar. Havalimanında abi o kaya parçasını bırakıyoruz diye anons yiyebilirsin. Ama biliyorum aramızda şu ekipte var. Ben sadece bir tane aldım, sonra bavuldan yarım sahil çıktı, var değil mi? Vallahi bakın kontrol falan etmeyin. Evet arkadaşlar, böyle bir durumla karşı karşıya geldiniz mi? Bir dinleyicim yazmış, Yunanistan'dan küçük taş aldım diye seviniyordum. Meğer eşim valize 3 kilo sahil doldurmuş diyor. Bu da kadınların hep bana daha fazla dediklerinden kaynaklı herhalde. Bir başkası da diyor, İtalya'dan kum getirdim, annem saksıya döktü, bereketlidir dedi. Vay be. Aa, bu çok iyiymiş. Havalimanında görevli bavulu açınca, tatilden mi dönüyorsunuz yoksa inşaattan mı? Sağ ol gayet. Zo, bir başka dinleyicim de, ben taş diye aldım, çocuk eve gelince baba bu asfalt parçası dedi diyor. Ya benim dinleyicilerim de bir acayip bir dinleyici vallahi belli. Zo, Semih Cenk, kalpsiz diyor. Biraz sonra canlı telefon bağlantılarımız olacak arkadaşlar. Telefon numaramız 032-117-970-71. Metropol FM'desiniz, Paydos programında.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Es handelt sich um einen 49-jährigen Türken.
2: Video eines Polizeieinsatzes in Hamburg sorgt im Netz für Aufregung.
3: Kriminelle Ausländer. Vor nichts scheinen die Deutschen sich mehr zu fürchten.
4: Bugün biraz rahatsız edici ama artık görmezden gelinemeyecek bir çifte standardı konuşacağız. Bu sözler özellikle Alman medyasına ve kamuoyuna yönelik.
5: Sevgili Alman medyası, gerçekten de nasıl bir iş bu? Sık sık yapılan bir algıdan söz etmek istiyorum. Ne zaman suç işleyen biri göçmen kökenli olsa manşetler hemen hazır. Türk kökenli, Arap kökenli, Bulgar kökenli. Ama ne zaman aynı göçmen toplumundan biri büyük bir başarıya imza atsa bir anda sihirli bir değnek değiyor ve o kişi sadece Alman oluyor. Sosyal bilimlerin buna verdiği isim conditional belonging, yani koşullu aidiyet. Ve araştırmacılara göre bu durum modern dönemin daha örtülü ayrımcılık ve ırkçılık biçimlerinden biri.
6: Makta da Özil, ausgerechnet Özil. Tobit Ansage.
5: Mesut Özil yıllarca Alman milli takımı için mücadele ettiğinde iyi bir Almandı. Uğur Şahin ve Özlem Türeci pandemi döneminde dünyaya umut olduğunda Almandı. Amerika'da 600 kilometre koşan 14 tane maraton mesafesini bir kere de tamamlayan Arda Saatçi.
7: Der deutsche Influencer und Extremsportler Arda Saatçi ist mehr als 5 Tage lang gejoggt und Millionen haben dabei zugesehen. Das ist die Geschichte.
5: Alman medyası, hey deutsche Medien, sizin için Alman kökenleri önemli değil. Ama iş suç haberlerine gelince bir anda herkesin kökeni yeniden hatırlanıyor. Şimdi sevgili gençler, sözüm size. Siz kendinizi nasıl görmek istiyorsanız öyle yaşamakta özgürsünüz. Ne Alman kültürü tamamen mükemmel, ne Türk, Arap ya da başka bir kültür tamamen kötü. Her kültürün güçlü yanları da var, zayıf yanları da. Siz çok şanslısınız, her kültürün en iyi yönlerini seçebiliyor ve kendinize göre bir gelecek kurabiliyorsunuz.
8: Super Diversität, könnt ihr euch denn was darunter vorstellen?
9: Eine andere Nationalität?
10: Auch die Hautfarbe? Andere Religion?
11: Bei Super Diversität geht es um die komplexe Vielfalt, die in vielen Einwanderungsländern wie auch Deutschland entstanden ist.
5: Bizim içimizden çıkan başarılı insanları bizden koparmayın. Ya onları başarı kazandıklarında da kökenleriyle birlikte kabul edin ya da suç işleyen her göçmenin kökenini manşetlere taşımaktan vazgeçin. Eğer gerçekten eşitlikten söz ediyorsanız dili de eşit kullanın. Çünkü bugün oluşan algı çok açık. İyi olan her şey Alman, kötü olan her şey yabancı. Sonra da toplumdaki kutuplaşmanın neden arttığını konuşuyorsunuz. Oysa aidiyet sadece başarı alanlarında verilen bir ödül değildir. Aidiyet zor zamanlarda da insanı eşit görebilmektir. Peki bizler göçmen toplumu olarak buna nasıl cevap verebiliriz? Tabii ki öfkeyle değil. Daha fazla bir eğitimle, daha fazla bilgiyle, her sektörde daha görünür başarıyla. Ve çocuklarımıza hem yaşadıkları toplumu hem de kendi kültürlerinin güzel taraflarını doğru anlatarak. Çocuklarımız en iyi eğitimi alsın, sağlıklı, dürüst, üretken ve özgüvenli bireyler olarak yetişsin. Bu yaklaşım bize Almanya'da daha huzurlu, daha adil ve daha sağlıklı bir gelecek sunacaktır. Metropol FM Haber Merkezi, ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: sogenannte Schrottimmobilien bekommen.
1: Städte und Gemeinden mit zu wenig Wohnraum können künftig bauen zum sogenannten überragenden öffentlichen Interesse erklären. Damit würden dann die entsprechenden Projekte Vorrang vor anderen Interessen bekommen, wenn es zum Beispiel um die Nutzung von Grünflächen geht. Das große Ziel der Ministerin: Bauen beschleunigen, denn das dauert hier in Deutschland immer noch viel zu lange. Und offensichtlich vernachlässigte Häuser sollen schneller instand gesetzt werden, in Extremfällen sogar enteignet werden können. Thomas Thonfeld, Berlin.
0: Die Spritpreise in Deutschland sinken zwar weiter, nach Einschätzung des ADAC aber zu langsam. Super EC kostete zuletzt im Schnitt knapp 1,98 Euro pro Liter, Diesel rund 1,95 Euro. Beide Kraftstoffe seien damit trotz Preisrückgangs weiter deutlich teurer als vor Beginn des Irankriegs. Der ADAC kritisierte, niedrigere Ölpreise würden von den Mineralölkonzernen nur verzögert an die Verbraucher weitergegeben. Bei einem schweren Verkehrsunfall in Dienstlaken sind 2 12-jährige Jungen ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben wurden die Kinder auf Fahrrädern von einem Auto erfasst und starben später im Krankenhaus. Ein weiteres Kind wurde leicht verletzt. Die 47 Jahre alte Autofahrerin kam schwer verletzt in eine Klinik. Zur Ursache des Unfalls ermittelt nun ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam.
2: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
3: İyi günler değerli dinleyenler. Öncelikle Kurban Bayramınız kutlu olsun. Şimdi Türkiye'deki gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı'nda Edirne'de Yunanistan sınırında görev yapan Mehmetçik'le telefon görüşmesi yaptı. Erdoğan, son dönemde yaşanan savaş ve krizlerin sınır güvenliğinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye'nin güvenliği için görevini kararlılıkla sürdürdüğünü söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, mutlak butlan kararı sonrası gündeme gelen yeni parti iddialarını reddetti. Özel, yeni bir parti kurmayacakları ve Atatürk'ün partisine sahip çıkacakları mesajını verdi. Özel ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlaka kurultay yapılacağını belirterek, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay kararı alması halinde parti içinde yeni bir gerilim yaşanmayacağını söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Ülkücü Şehitleri Anma Günü kapsamında konuşan Bahçeli, MHP'nin milletin birlik ve beraberliği ile milli bekayı son nefesine kadar koruyacağını söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2015 yılında Trabzon'da Fenerbahçe takım otobüsüne yönelik düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili dosyanın yeniden değerlendirileceğini açıkladı. Faili meçhul suçları araştırma dairesinin incelemesi sonrası takipsizlik kararının kanun yararına bozma kapsamında ele alındığı bildirildi. Fenerbahçe kulübü ise gelişmeyi önemli ve kıymetli olarak değerlendirdi. Kulüp yönetimi adaletin tam anlamıyla sağlanması için sürecin takipçisi olacaklarını açıkladı. Değerli dinleyenler, her gününüzün bayram gibi geçmesi dileğiyle sağlıcakla kalın.

0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Bremen'de kuzeyin sakin köşesinde bugün hava 18 derece ve güneşli. Sıcaklık gün boyunca 11 ile 19 derece arasında seyredecek. Hoş ve güneşli bir gün, hafif bir hırka ve güneş gözlüğü iyi olur. Hava durumu sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: her lokmasında sevgiyi hissedin. Yayla sevdiklerinizle mutlu, huzurlu, sağlıklı, tatlı bayramlar diler. Yayla, adı da başka, tadı da.
1: Aleanu Nahilfi.
2: Kızım, okulda bu kadar başarılı olmana çok sevindim.
3: Teşekkür ederim baba. Aleanu Nahilfi desteğiyle okulu daha çok şey anlama ve daha iyi notlar almaya çok yardımcı oldu.
2: Aleanu Nahilfi, Brimpass ile ücretsiz özel ders. Aleanu Nahilfi, Brim ve Demnos'ta her yerde.
4: Güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

daha fazlasını Metropol FM app'inden dinleyebilirsiniz. Şimdi indirin, 24 saat kesintisiz slow şarkıların tadını çıkartın. Özyörem Sucuğ'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuğ.

Evet ve Hakan o meşhur şarkıların nerede kaldığı diyen dinleyicilerimiz oldu. O şarkılardan bir tanesi şimdi geliyor ve heyecan dorukta. Hangi şarkıyı çalacaksın bize Hakan diyorlar ve bakın arkadaşlar bunu da hiçbir yerde duymadınız ve çok farklı. İçin için yanıyor böyle bir şarkımız var biliyorsunuz ama bunun çok çok daha farklısı. O kadar güzel yapmışlar ki bayıldım ben ve sizlere de şu anda çalıyorum. Hep beraber dinliyoruz.

harika bir şarkıyı dinledik. İçin için yanıyor dedi. Kısa kaldı biraz ama maalesef bu kadardı. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz şimdi. İrem Derici kabul diyor. Metropol FM'de birbirinden güzel şarkılarımız. En yeni ve en kaliteli, herkesime hitap eden şarkılarla. Paydos programı. Mikrofona ben Nijiye Akan.

0: Evet, tatilden dönerken hatıra olsun diye cebine taş, kum, ne bileyim deniz kabuğu atanlar burada mı? Parmak kaldırsın. Ama dikkat, bazı ülkelerde biliyorsunuz o küçücük çakıl taşı yüzünden havalimanında mini bir sorguya çekiliyorsunuz arkadaşlar. Var mı böyle bir anınız? Var mı böyle bir anınız? Arayın beni. 030-217-970-71 030-217-970-71. Dediğim gibi bazı ülkelerde o küçücük çakıl taşı yüzünden havalimanında sizi mini sorguya çekebiliyorlar. Beni çekmemişlerdi ama çekmeye bir ramak kalmıştı. Şöyle bir ters ters baktılar ama yani paçayı zor kurtardık. Evet, arayın beni derim. Arayın böyle bir durumla karşı karşıya kalanlarınız varsa. Şimdi arayın 030-217-970-71. 030-217-970-71. Ve ilk arayan dinleyicim şu anda.
1: Merhaba.
0: Merhabalar. Kiminle görüşüyorum?
1: Merhaba, ben Cüneyt Ercüment. Dortmund'dan arıyorum.
0: Cüneyt Bey, nasılsınız? İyi misiniz?
1: Çok teşekkür ederim Hakan Bey. Umarım siz de iyisinizdir.
0: Bizler de çok iyi, sağ olun. Ne meslekle ilgili? Ya, mesleğiniz nedir?
1: Ben ebelik yapıyorum efendim.
0: Anlamadım.
1: Ebe.
0: Ebe mi?
1: Yani genelde erkeklere mahsus bir meslek olmadığı için, evet.
0: Ha, ebe. Şeyi var yalnız biliyorsunuz Cüneyt Bey, herkes sizi arıyor biliyorsunuz değil mi?
1: Evet, bu klişeyle karşılaşıyorum. Evet.
0: Ya ben orada ne dedim? Ama öyle yani, herkes sizi arıyor, buradan haberiniz olsun.
1: Çok teşekkür ederim Hakan Bey.
0: Rica ederim. Şimdi sizin başınızdan geçen bir olayı anlatır mısınız?
1: Ben bundan Almanya'ya vize almadan önce, ben 2 senedir Almanya'dayım, Dortmund'da yaşıyorum. Ondan 1 sene evvelinde turist olarak gelmiştim ve tatil köyünde birisi bana böyle küçük bir süs bir hediye etmişti. Kendisi hediye derken, yani ben hediye etmek istedim, kendisinden satın aldım ve antika olduğunu söyledi. Sonra buraya
0: bir saniye satın
1: gelirken...
0: aldınız. Satın aldınız yani.
1: Evet, evet, evet, satın aldım.
0: Evet.
1: Sonra buraya ilk görüşmeler için işle ilgili tabii ki almaya gelmem gerekti ve ben tabii hiç unutmuştum o hediyeyi. Sonra polisler çevirdi havalimanında ve ben de heyecanlandım, böyle bir acaba ne oluyor işte, ne kadar değerli olabilir diye. Sonra antika olmadığı ortaya çıktı ve ben tabii ki...
0: Yani dolandırıldınız mı?
1: Maalesef öyle.
0: Ama sizin dolandırılmanız ilk defa herhalde işinize geldi. Eğer o antik denilen şey gerçek olmuş olsaydı, o zaman kocası boylamıştınız diye düşünüyorum, öyle mi?
1: Evet, öyle oldu. Bu hikayeyi ben iş arkadaşıma da anlattım. Almanca'da Glück im Unglück deniyormuş herhalde.
0: Almancıyı da çok çabuk sökmüşsünüz vallahi, herhalde korkudan olsa gerek.
1: Evet. Ama param gitti.
0: Şimdi bir şey soracağım, ben burada gerçekten çok merak ettim. Yani ne kadar verdiniz?
1: Ya onu söylemek istemiyorum ben gerçekten.
0: Bir şey söyleyeyim. Biraz yani bir avuç kadar bir şey miydi? Yani neydi böyle, antika bir şey miydi? Yani ne bileyim, herhangi bir taş parçası mıydı?
1: Esasında ham maddesi tahtadandı. Ve içinde böyle cam kaplama bir dolgusu vardı. Yani çok hoş, böyle süs gibi. O niyetle aldım.
0: Ve bir tarih eser diye aldınız siz onu. Parayı da bastınız.
1: Evet.
0: Polisler de yakaladı ve onun sahte olduğu ortaya çıkınca sevinsem mi, üzülsem mi?
1: Tabii sonradan sevindim çünkü 1 sene sonra burada iş müsaademi almam gerekiyordu.
0: Evet. Bu sefer ne olacaktınız? Suçlu olacaktınız. Tarih kaçakçısı falan filan. Tarih kaçak. Değil mi?
1: Evet. Aynen öyle Hakan Bey.
0: Oldu. Çok teşekkür ederim. Bu ara...
1: Ben teşekkür ederim.
0: Nasıl? Sokakta falan yürürken sağa sola iyi bakın. Aranıyorsunuz demiştim biraz önce. Teşekkür ederim. Cüneyt Bey, kendinize iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın. Sağ olun.
1: İyi günler Hakan Bey.
0: Eksik olmayın. Sağ olun. Evet arkadaşlar. Ebeyi de ilk defa gördük yani. O ünlü ebeyi. Şimdi en güzel şarkılarımıza devam ediyoruz. Madrigal ve Hande Yener. Ego diyor. Yes. Muhabbetimiz devam edecek. 18.30 oldu saatlerimiz. Son yarım saatimiz var. Ondan sonra huzurlarınızda Okan Bayülgen. Bakalım bugünkü stüdyo konuğu kim olacak? Heyecanla bekliyoruz.

0: Hanne Yener ve Madrigal. Ego diyor Metropol FM Pilots programında. Güzel bayramlarınız olsun. Bayram tadında şarkılarımız sizlerle birlikte 24 saat boyunca. Nerede olursanız olun, hiç fark etmiyor.
1: Metropol FM Aktüel Bremen.
2: İyi bayramlar değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Neustadt semtinde bir kişi bacağından vurularak yaralandı. Polis olay yerinde yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. Yakın bölgede 4 şüphelinin bulunduğu bir araç durdurulurken olayın Mart ayında yaşanan diğer silahlı saldırılarla bağlantısı araştırılıyor. Bremen Eyalet Hükümeti Almanca dil desteğini okul öncesi çocuklar için zorunlu hale getirmeyi planlıyor. Eğitim senatörü Mark Rackles'in hazırladığı yasa taslağına göre yeterli Almanca bilmeyen çocuklar anaokullarında zorunlu dil destek programına katılacak. Uygulamanın okul başlamadan en az 12 ay önce devreye girmesi öngörülüyor. Bremen polisi Pfingsten tatili boyunca yapılan trafik kontrollerinde yaklaşık 2500 hız ihlali tespit etti. Özellikle Überseestadt bölgesinde hız yapan sürücüler ve gösterişli araç kullanan kişiler denetlendi. Polisin açıklamasına göre kontrollerde sağdan yasak sollama yapan, araç kullanırken elektronik cihaz kullanan ve araçlarında izinsiz teknik değişiklikler bulunan sürücüler hakkında da işlemler yapıldı. Ekipler sivil polis araçları ve mobil radar sistemleri kullandı. Değerli dinleyenler, Ekonomi Bilir Kişiler Kurulu 2026 büyüme beklentisini %0,5'e çekti. Uzmanlar İran Savaşı nedeniyle enflasyon baskısının da artabileceği uyarısında bulundu. Sosyal sigorta primlerindeki yükselişin ise ekonomi üzerinde uzun vadeli yük oluşturabileceği belirtildi. Almanya'da eski RAF üyesi Daniela Klette 6 ağır soygun suçundan 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Klette'nin yıllarca para taşıma araçları ve süpermarket soygunlarına katıldığını açıkladı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkenin güney ve doğusuna düzenlediği hava saldırılarında en az 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırılarda başkent Beyrut'un güneydoğusundaki Karaon Barajı çevresi de hedef alındı. Almanya'da yarı zamanlı çalışanların oranı 2025 yılında yaklaşık %32 ile rekor seviyeye çıktı. Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre yarı zamanlı çalışanlar haftada ortalama 21 saat çalıştı. Değerli dinleyenler, tekrar iyi bayramlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
0: Haydas programısınız. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz radyolarını yeni açanlar için. Evet, konumuz yurt dışına gittiğiniz zaman souvenir adı altında almış olduğunuz herhangi bir parça. Yani yerde bulduğunuz herhangi bir kaya parçası, çakıl olur. Kumsalda genelde kumsaldaki kumu alırız değil mi? Aslında genelde bunlar yasak. Havalimanına yakalandığınız zaman bunun kimi zaman çok büyük para cezası da oluyor arkadaşlar. Aynen öyle. Şimdi sizin de böyle başınıza herhangi bir şey geldi mi? Bilmeden de olsa yersen. Vallahi bilmiyordum ben falan filan. Bu gibi hikayeleriniz varsa beni arayın ve bunları bizimle istiyorsanız paylaşabilirsiniz. 030 217 970 71 telefon numaramız. Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
3: Merhaba efendim, ben Yakup Frankfurt'tan.
0: Yakup Bey, nasılsınız, iyi misiniz?
3: Teşekkür ederim, iyiyim. Sizi dinliyordum şöyle hafiften. Evet. Böyle yavaş yavaş otobanda giderken sizi dinliyordum. Genelde her gün dinliyorum da artık.
0: Teşekkür ediyoruz. Buyurun, sizi dinliyoruz. Sizin başınızdan herhangi böyle ilginç bir olay geçti mi?
3: Geçti. Bu ama çok eskiden, 92 yılında ben Almanya'ya gelmiştim. Almanya'da tabii ki böyle Douglas'ları geziyorum falan, böyle parfümler falan. Tabii parfümleri bilmiyorum. İsimlerini bilmiyorum, markaları bilmiyorum açıkçası. Neyse Douglas'a giriyorum. Davidoff yazıyor, o yazıyor, bu yazıyor. O sene de ben Türkiye'ye gitmeye karar verdim acil bir durum için. Türkiye'ye giderken Bursa garajında indim. Hemen böyle bu seyyar satıcılar var ya.
0: Evet.
3: Onlardan birisi çıktı geldi karşıma. Allah Allah, elinde böyle paketler falan ama hepsi kapanmış. Davidoff yazıyor, o yazıyor, bu yazıyor. Dedim bunlar marka. O zamanın parasından hiç unutmuyorum. İlk baştan tanesine 25 lira demişti. Neyse ben dedim olmaz. Sonra 20 dedi, olmaz dedim. İkisini beraber 5 liraya almıştım zamanında.
0: Bayağı iyi bir pazarlık yapmışsınız.
3: Bir de seviniyorum Davidoff parfüm aldım diye. Şimdi o zamanları gerçekten tanımıyorum markalar falan. Neyse otobüse bindim ben. Dedim ki en iyisi otobüste dedim, binince onları da hediye olarak almıştım. Kuzenlere falan veririm diye. Neyse otobüse bindim. Otobüse bindikten sonra dedim ki şöyle dedim bir parfüm sıkayım da. Hem dedim otobüsün içindim şöyle bir parfüm koksun. Şimdi aldım, açtım. Sıkıyorum sıkıyorum. Hiçbir şey kokmuyor. Sıkıyorum sıkıyorum bir şey kokmuyor. Sonra yanımda birisi vardı. Bir beyefendi vardı. Dedi ki dedi parfüm sıkıyorsun ama hiç kokmuyor dedi. Dedim ver bakayım dedi şunu elime bir damlat dedi. Damlattım eline. Şöyle elinden sürdü. Kardeş dedi bu su. Dedim ne suyu? Normal bildiğin su dedi. Bu seni kazıklamışlar. Odur budur. Hiçbir zaman böyle otobüs karlarında asla ve asla hiçbir şey almıyorum.
0: Başka yerde hiç öyle kazıklanmadınız mı? Yani sıfır... Yani şimdi aslında konumuz bu değil ama konunun dışında çıktık. Ama bu da ilginç bir şey. Yani şimdiki dolandırıcılar biraz daha insaflı. Onlar en azından yine de bir parfüm koyuyorlar ama en azından benzinini koyuyorlar. Ama suyla da ilk defa karşılaştım ama bu da dediğiniz gibi 92 senesinde olmuş sizin dediğiniz gibi.
3: Ya öyle başımdan bir geçti. Normalde ben kazıklanmam ama bazı zaman işte böyle saflığımız denk geliyor.
0: Yok hayır, siz doğru adama denk gelmemişsiniz.
3: Doğru.
0: Çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.
3: Ben bu arada bütün Müslüman aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. İnşallah herkes bayram gibi gün geçirir, mutlu geçirir. Sağlıklı geçirsin herkes.
0: Çok teşekkür ederim. Size de nice neşeli ve renkli bayramlar diliyoruz. Huzurlu bayramlar bilhassa. Huzurlu bayramlar diliyoruz. Teşekkürler. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Hoşça kalın.
3: Hoşça kal efendim.
0: Sağ olun efendim. İyi günler. Ve şimdi Tantaşı ve Ramon geliyorlar, çaldılar diyorlar. Baka bak bak bak bak. Tam da konumuza uyuyor. Tam da konumuza uyuyor. 18.41 yaptık saatlerimizi. Metropol FM'desiniz.

bayağı.

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Help Dünya'yla ihtiyaç sahiplerine umut olun, bağış yapın. Bağışınızla dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi ailelerin kurban kesmesine destek oluyorsunuz. Su kuyusu yapımını destekleyin, yetimlere destek sağlayın, sağlık hizmetlerini güçlendirin ya da zekatınızı verin. help-dunya.com.
2: Neden Allianz Sigorta Yasin Civan? Ulaşılabilir ekip, kasko hasarını hızlı giderme, sadece yıllık 19.90'a çok hizmetli Schutzbrief, tüm Türkiye'de geçerli ücretsiz araç sigortası, yıl sonuna özel indirimler. Sunduklarımız saymakla bitmez. Allianz Sigorta Yasin Civan. Telefon Bremen 897-62-0.
3: Yardımlaşma artar, mesafeler erir. Paylaşmanın tadı tüm kalpleri birleştirir. Enfes Ege Türk lezzetleriyle bayram sofraları şenlenir.

Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM arabesk. Yakışır. Metropol FM. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

Evet, istersen dağlar dağlar Mustafa'nın saygı bir adı bu süper organizasyonda Sefo'nun seslendirmiş olduğu şarkı Mustafa Sandal adına. Evet, 18.56 yaptık saatlerimiz arkadaşlar. Şimdi Paydos programının sonuna yavaş yavaş gelmekteyiz. Biraz sonra Okan Bayülgen sizlerle birlikte olacak. Hayatım Roman adlı programıyla muazzam bir Fendi Show'un. Bakalım bu akşamki konu kim olacak, heyecanla bekliyoruz. Ve bu arada yarın sabahın köründe yine Serdar arkadaşım sizlerle birlikte olacak. Çay Şekeri programında. Ondan sonra Rengarenk programında ben sizlerle birlikte olacağım. Ondan sonra sonrası da Esra arkadaşım izinde olduğu için ich vertrete sie. Yani onun yerine bakıyorum. Geçici bir süre için cuma gününe kadar tekrardan yarın Paydos programında da beni dinleme eziyetine sahipsiniz. Artık elimden geldiği kadarıyla. Ama şimdi elimden en güzel gelen şey de müzik. Biliyorsunuz DJ'lik hayatım var, DJ'lik falan odur diye. Müzik de denilince yani orada kimse elime, yani kimse değil de çoğu kişi elime su dökemez. Burada çok da mütevazi olmayacağım.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Gülcan Karagöz, dans ve fitness eğitimi, Almanya doğumlu, aslında eczacı ama 10 yıllık eczacılık kariyerinin ardından şu anda dans ve fitness eğitimi olarak çalışıyor. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Siz diyorsunuz ki küçüklüğümden beri dans etmeyi seven biri olarak bu enerjiyi sahnelere taşımaktan mutluluk duyuyorum. Ve hem etkinliklerde hem organizasyonlarda oryantal dans şovları sunuyorsunuz. Ve Egeli Koç ya da Turkish Rocks Berlin isimleriyle tanınıyorsunuz. Peki bu dans tutkusu eczacılığı bırakacak kadar ön plana çıktı demek ki hayatınızın bu döneminde.
2: Kesinlikle, ben küçüklüğümden beri zaten o bana her zaman mutluluk verdiği için bu dalda bir zaman sonra kendi işimi kurduktan sonra daha doğrusu bunu eklemiş oldum. Ben aslında fitness antrenörü olarak kendi işimi kurduktan sonra işte insanları nasıl harekete geçirebilirim? İşte spor çoğuna zor geliyor.
1: Dans etmek daha mı kolay geliyor?
2: Yani dans etmek tabii ki mutluluk hormonu sağladığı için aynı zamanda. Evet. İnsanlar dans şu an 2026'da da çok tutulan, her alanda çok tutulan bir şey. Bu yüzden kendi web sitemi hazırlarken de dedim ben dansı da ekleyeyim içerisine dedim. Ondan sonra bir yol aldı.
1: Peki şu anda yaptığınız oryantal dans dersleri de veriyorsunuz.
2: Evet.
1: Yani o zaman 3 disiplinden mi söz edeceğiz? Hem ders veriyorsunuz, hem sahne alıyorsunuz, hem de bir yandan ayrıca da fitness'la devam ediyor mu?
2: Evet, özel antrenman olarak.
1: Koçu olarak çalışıyorsunuz. Özel antrenman koçu olarak çalışmak nasıl? Yani bir spor salonunda mı? Yoksa diyelim ki Türkiye'de de var böyle bir insanın sağlığı için ya da diyeti için falan filan, onlar yanında mesela onlarla beraber koşuyor, onlarla beraber antrenman yapıyor falan, bunun gibi bir şey mi?
2: Tabii beraber plan hazırlanıyor. Mesela kişi işte zayıflamak istiyorum diyor. Beslenme konularına destek istiyor. Onlara bir plan çiziliyor. Aynı zamanda benim kontrolüm altında beraber antrenman yaptırıyorum. Ya kendileri diledikleri yerlerde kendi büroları oluyor. Ya da benim yerime geliyorlar. O şekilde anlaşmalarımız oluyor. Bu şekilde insanlara yardımcı oluyorum.
1: Peki ben 62 yaşındayım. Sağlığıma dikkat etmem gerekiyor. Bir yandan çok kilo aldım. Son 1,5-2 senedir 16-17 kilo fazlam var. Ben sizden, sizin danışanınız olsam, sizden ders alsam, yani antrenman yapmak için bir yandan da oryantal dans öğrenmem gerekiyor mu?
2: Yok, o şekilde değil. İsteğe bağlı. Bazen
1: ama erkekler zaten oryantal dans dersi almıyorlar herhalde.
2: Şu an Berlin'de ders olarak katılmak isteyenler böyle aralarında birkaç tane oluyordu, olmuyordu değil.
1: Erkekler var mı?
2: Yani benim kurslarımda yok ama ilgisi olup da soranlar oluyordu. Tabii ki. Ya Türkiye'de de var, zenneler var sonuçta.
1: Evet, Türkiye'de de zenneler var ama bunu Almanya'daki Türkler mi bunlar, yok?
2: Almanya'daki Türklerden de var.
1: Zenne olarak öğrenmek istiyorlar dansı.
2: Kendi için öğrenmek istiyor. Zenne olarak da olabilir. Yani kıvraklığı varsa eğer, ki şunu da söyleyebilirim. Dünyadaki iyi dansçılar aslında daha çok erkekler. Özellikle de oryantalde diyebilirim buna.
1: Dur ya, çok ilgimi çekti. Bir sonraki bölümde devam edeceğiz.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: ama kafaları kaldıralım.
1: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
2: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Gülcan Karagöz. Şu erkeklerin oryantal dansı öğrenme merakından söz ediyorduk. Ama bir yandan da sizin arzunuz zaten insanları harekete geçirmek.
3: Evet.
2: Yani.
3: Benim burada yapmak istediğim...
2: Yani oryantal dansla da harekete geçebilir.
3: Tabii ki geçebilir.
2: Hoşuna gidiyorsa.
3: Kesinlikle.
2: İlla da bir yerde sergilemesi gerekmiyor.
3: Hayır, hayır. Bunu kendisi için öğrenenler zaten benim öğrencilerimin çoğu kendisi için öğreniyor. Hı. Ve şu an öyle bir kıvama geldiler ki aslında sahne alabilirler. Ama çok çekingen oldukları için ben video da çekemiyorum açıkçası.
2: Ha, çekingenler bu konuda.
3: Evet.
2: Mesela ben öğrenmek istesem, desem ki ben bir oryantal dansçı gibi... Bilmiyorum doğru tabirleri kullanıyor muyum ama bunu öğrenmek istiyorum ama herkesin önünde dans etmek istemiyorum. Kendi kendime dans edeceğim ya da çok yakın arkadaşlarımla dans edeceğim ama orada bir kadın kadar kıvrak olmak istiyorum desem.
3: Olabilir, olur. Neden olmasın?
2: Evet. Sonra bir hani birisine söylesem bunu ya kardeş sen yanlış kursa yazılmışsın. Hayır ama bunu evet isteyebilir bir erkek. Niçin istemesin?
3: Şimdi özellikle pelvis bölümündeki daha çok oryantalde kullanılan bölge kadın erkek için çok önemli. Bu antrenmanda da dansta da özellikle de oryantal dansında çok yoğun kullanılan bir bölge.
2: Evet.
3: Ve burada bütün... travmatik olaylar olsun, psikolojik olan sorunlar olsun ya da kemikle alakalı sorunlar olsun. Bunların hepsinin bayağı bir toparladığı bir şey.
2: Hayır, erkeklerin zaten orada sorunları var. Benim de orada sorunlarım var. Benim de bel çevrem genişliyor ve yağlarım belimden sarkıyor. Pantolon kemerlerim kapanmıyor falan filan. Ben oryantal çalışsam birçok fitness antrenmanından daha yararlı olur bana.
3: Tabii ki olur. Yani bunu her gün düzenli bir şekilde bir saat boyunca yoğun çalışırsanız eğer olur. Ama evet. Yok ben bunu hobi olarak mesela öğrenciler haftada bir kere geliyorlar. Orada kapabildiğini kapıyor. Evde de kendi eğer tekrarlıyorsa tabii ki ilerlemesi de zayıflaması da o konularda olabilir. Ama yine de spor gibi bir etkisi yok. Yani spor yapıldığında dansa dediğim gibi her gün yapılırsa ancak o zaman spor niyetine kullanılabilir.
2: Evet çünkü belki evet dans disiplininde çünkü bir süre sonra... Öğrenmeye başlıyorsunuz, öğrendikçe daha rahat, daha disiplinli çalıştıkça bir süre sonra terlemeyi ve kilo kaybetmeyi bırakıyorsunuz. Çünkü vücut onu yapmayı öğreniyor. Vücut öğrenene kadar terliyor ve zaten fazladan enerji harcıyor galiba.
3: Tabii ter akıtmak, yağ yakmak anlamına da gelmiyor. Bunu tabii çoğu ki, insan evet. Bilmiyor tabii
2: evet,
3: ki.
2: Evet doğru değil mi o?
3: Yani, kesinlikle. Evet. Orada sadece bir sıvı kaybı oluşuyor. Onda da tekrardan su içmek gerekiyor. Asıl bizim yağ yakımımız uykuda, bir de aynı zamanda nefes.
2: Peki siz nasıl bu kadar ince, hoş ve güzelsiniz? Demek ki yağ yakımı falan gibi şeyler de var ya da diyetinize çok dikkat ediyorsunuz.
3: Şimdi ben kendim sporcu olduğum için antrenman
2: bir yandan
3: konusunda
2: o var.
3: Da...
2: Ben kime ne anlatıyorum yani? Doğru, yani, çok haklısınız.
3: Antrenör olarak hemen hemen her günüm benim antrenmanla geçiyor.
2: Doğru, peki bir sonraki bölümde devam edeceğiz.
1: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Gülcan Karagöz. Hemen sorayım, Gülcan Karagöz'ü nereden takip edebiliriz ve nereden ondan feyz alırız, ilham alırız? Instagram'dan mı?
2: Kendi web sitem de var, Egeli Koç olarak. Egeliyim zaten. Bunu ben bu şekilde taşıdım. Bir site oluşturdum kendim için.
1: Peki Instagram'dan takip etmek istersek?
2: Yine aynı şekilde Egeli Koç benim fitness sayfam. Dansla ilgilenen de Turkish Rocks Berlin, o tarafa doğru.
1: Peki Turkish Rocks Berlin de güzel. Ben gördüm Instagram sayfanızı. Gayet güzel. Hakikaten takip etmekte yarar var. Peki şuna da çok saygı duyduğumu ifade etmek istiyorum. Aslında siz eczacılık okudunuz ve kolay bir okul değil. Kolay bir meslek değil. 10 yıl bunu yaptınız ve ondan sonra kendi iradenizle belki de daha özgür bulduğunuz spor ve sanat dünyasına geçtiniz. Bu hakikaten takdir edilecek bir şey. Aynı şeyi Türkiye'de olsaydınız yapar mıydınız, yapmaz mıydınız?
2: Şimdi Türkiye'deki yaşam koşullarını açıkçası çok bilmiyorum. Oradaki çoğu insanın, daha doğrusu Türkiye'den buraya gelenler de çok var bu arada. Kendi tanıştığımda hani bir şeyler orada demek ki ilerlemiyor herkesin kendi açısına göre ki başka ülkelere gitmek.
1: Belki Almanya'da da veya da Berlin'de, özellikle Berlin gibi bir kültür metropolünde kendilerini daha mı özgür hissediyor insanlar?
2: Büyük ihtimal öyle sanıyorum. Yani ben bunu birkaç sefer de duydum. Hani şu an Berlin'de çok hani ya da Almanya'da çok özgürsün. Yapmak istediğin hangi alan olursa olsun daha farklı Türkiye'den diyorlar. Ama dediğim gibi ben onu anlamakta biraz zorluk çekiyorum. Çünkü orada yaşamadığım için bilemiyorum orasını.
1: Peki Gülcan, acaba bana yararlı olacağını düşündüğünüz bir Almanca kelime öğretir misiniz? Her programın sonunda soruyorum bunu.
2: Tabii ki. Şimdi ben sizi sahnelerde de çok gördüğüm için, tiyatroyla da ilgilendiğiniz için. Burada ben Hallo und herzlich willkommen. Merhaba, hoş geldiniz kelimesi bence en önemlisi.
1: Evet, bir daha telaffuz edin, sizin güzel Almancanızla duyayım.
2: Hallo und herzlich willkommen.
1: Mükemmel. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programını dinlediniz. Her gün farklı bir konuk, farklı bir hikaye. Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı pazartesi gününden perşembe gününe kadar saat 19 ila 21 arası Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Güzel güneşli havalarda tabii ki ne yapıyoruz? Bol bol geziyoruz, yürüyoruz ve tabii ki ayakkabılarımızı da çıkarmadığımız oluyor. Akşam bir geliyorsun, ayakkabıyı bir çıkarıyorsun, hemen şöyle yok çıkarma. Tabii ayaklar terliyor ve ayakların terlemesiyle beraber maalesef bir nahoş bir koku da olabiliyor. Ve şimdi pratik bilgiler köşemizde. Ayak kokusuna karşı
2: çok ufak bir tüyden içerisinde karbonat. Almancası ne oluyor?
1: Bak pulva mı koyuyorsun?
2: Evet, bak pulvayı koyduğun zaman ayakkabının içerisine istediğin kadar, istersen 3 gün gez Serdar, eve geldiğin zaman çıkardığın zaman hiç giymemişsin gibi oluyor.
1: Wow. Ne yapıyoruz? Şey mi yapıyoruz abi? Pasta mı yapıyoruz? Bak pulva. Kezi kokun mu yapıyoruz? Ya, ben Serdar.
2: Ben İyici Hakan.
1: Hayır, karbonat Hakan.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Es handelt sich um einen 49-jährigen Türken.
2: Eines Polizeieinsatzes in Hamburg sorgt im Netz für Aufregung.
3: Kriminelle Ausländer. Vor nichts scheinen die Deutschen sich mehr zu fürchten. Aber
4: bugün biraz rahatsız edici ama artık görmezden gelinemeyecek bir çifti standardı konuşacağız. Bu sözler özellikle Alman medyasına ve kamuoyuna yönelik.
5: Sevgili Alman medyası, gerçekten de nasıl bir iş bu? Sık sık yapılan bir algıdan söz etmek istiyorum. Ne zaman suç işleyen biri göçmen kökenli olsa manşetler hemen hazır. Türk kökenli, Arap kökenli, Bulgar kökenli. Ama ne zaman aynı göçmen toplumundan biri büyük bir başarıya imza atsa bir anda sihirli bir değnek değiyor ve o kişi sadece Alman oluyor. Sosyal bilimlerin buna verdiği isim conditional belonging, yani koşullu aidiyet. Ve araştırmacılara göre bu durum modern dönemin daha örtülü ayrımcılık ve ırkçılık biçimlerinden biri.
6: Macht er der Özil, ausgerechnet Özil. Tor mit Ansage von Mesut Özil, 2-0 für Deutschland.
5: Mesut Özil yıllarca Alman milli takımı için mücadele ettiğinde iyi bir Almandı. Uğur Şahin ve Özlem Türeci pandemi döneminde dünyaya umut olduğunda Almandı. Amerika'da 600 kilometre koşan 14 tane maraton mesafesini bir kere de tamamlayan Arda Saatçi.
7: Der deutsche Influencer und Extremsportler Arda Saatçi ist mehr als 5 Tage lang gejoggt und Millionen haben dabei zugesehen. Das ist die Geschichte.
5: Alman medyası, hey deutsche Medien, sizin için Alman kökenleri önemli değil. Ama iş suç haberlerine gelince bir anda herkesin kökeni yeniden hatırlanıyor. Şimdi sevgili gençler, sözüm size. Siz kendinizi nasıl görmek istiyorsanız öyle yaşamakta özgürsünüz. Ne Alman kültürü tamamen mükemmel, ne Türk, Arap ya da başka bir kültür tamamen kötü. Her kültürün güçlü yanları da var, zayıf yanları da. Siz çok şanslısınız, her kültürün en iyi yönlerini seçebiliyor ve kendinize göre bir gelecek kurabiliyorsunuz.
8: Super Diversität, könnt ihr euch denn was darunter vorstellen?
9: Eine andere Nationalität?
10: Auch die Hautfarbe? Andere Religion?
11: Bei Super Diversität geht's um die komplexe Vielfalt, die in vielen Einwanderungsländern wie auch Deutschland entstanden ist.
5: Bizim içimizden çıkan başarılı insanları bizden koparmayın. Ya onları başarı kazandıklarında da kökenleriyle birlikte kabul edin ya da suç işleyen her göçmenin kökenini manşetlere taşımaktan vazgeçin. Eğer gerçekten eşitlikten söz ediyorsanız dili de eşit kullanın. Çünkü bugün oluşan algı çok açık. İyi olan her şey Alman, kötü olan her şey yabancı. Sonra da toplumdaki kutuplaşmanın neden arttığını konuşuyorsunuz. Oysa aidiyet sadece başarı alanlarında verilen bir ödül değildir. Aidiyet zor zamanlarda da insanı eşit görebilmektir. Peki bizler göçmen toplumu olarak buna nasıl cevap verebiliriz? Tabii ki öfkeyle değil. Daha fazla bir eğitimle, daha fazla bilgiyle, her sektörde daha görünür başarıyla. Ve çocuklarımıza hem yaşadıkları toplumu hem de kendi kültürlerinin güzel taraflarını doğru anlatarak. Çocuklarımız en iyi eğitimi alsın, sağlıklı, dürüst, üretken ve özgüvenli bireyler olarak yetişsin. Bu yaklaşım bize Almanya'da daha huzurlu, daha adil ve daha sağlıklı bir gelecek sunacaktır. Metropol FM Haber Merkezi, ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM Özel Dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: Güneş doğduğunda başka bir şehrin sabahında olacağım. Her insanın bir öyküsü vardır ya, benimki de böyle işte. Bu sabah pencerene bak, bu koca şehri sana bıraktım. Başka bir şehrin sabahından, başka bir dilde elveda.
1: Metropol FM Özel Dosya.
2: Değerli dinleyenler, Almanya'da sigara ve nikotin ürünleri kullanımı endişe verici boyutlara ulaştı. Yapılan değerlendirmelere göre ülkede nüfusun neredeyse 5'te 1'i en azından ara sıra sigara ve nikotin maddesini içeren ürün kullanıyor. Uzmanları asıl kaygılandıran gelişme ise gençler arasında nikotin tüketiminin yeniden artış göstermesi. Baştan söyleyelim, sigara ve her türlü nikotin içeren ürünlerin sağlığa zararlı olduğu ve yaşam kalitesini ciddi etkilediği belirtiliyor. Federal Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Sorumlusu Hendrik Streeck, tütün kullanımının hala ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirterek daha sert önlemler alınması gerektiğini söylüyor. Streeck, Almanya'da her gün yaklaşık 360 kişinin tütün tüketiminin sonuçları nedeniyle hayatını kaybettiğine dikkat çekiyor.
3: 130.000 Menschen sterben in Deutschland pro Jahr an Tabak, den Folgen des Tabakkonsums. Das sind rund 360 Menschen pro Tag. Auch heute 360 Menschen. Dahinter stehen Krebs, Herzinfarkt, Schlaganfall, COPD, unglaubliches Leid, Pflegebedürftigkeit und verlorene Lebensjahre.
2: Özellikle gençlerin nikotin poşetleri, elektronik sigaralar ve vape ürünleriyle giderek daha erken yaşta tanışması uzmanlar tarafından tehlikeli bulunuyor. Renkli ambalajlar, tatlı aromalar ve şekerlemeyi andıran tasarımlar bu ürünleri gençler için cazip hale getiriyor.
3: Der Einstieg erfolgt nicht mehr über die klassische Zigarette und Tabak, sondern häufig über Nikotinbeutel, über E-Zigaretten und Vapes. Wir haben der Rauch schmeckt nicht mehr nach Tabak, sondern er schmeckt jetzt nach Coca-Cola, Strawberry Kiwi und Salted Caramel.
2: Federal Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Sorumlusu Streeck, gençlere hedef alan aromaların yasaklanmasını, tütün vergilerinin arttırılmasını ve satış noktalarındaki denetimlerin sıkılaştırılmasını talep ederken, tek kullanımlık vape ürünlerinin yalnızca sağlık açısından değil, çevre ve iklim koruma gerekçeleriyle de büyük ölçüde piyasadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.
3: Höhere Preise erschweren nachweislich auch den Einstieg. Daher ist es auch richtig, dass hier auch eine deutliche Erhöhung der Tabaksteuer vorgesehen ist. Wir brauchen strengere Regeln, höhere Preise und stärkere Kontrollen. Die Zusatzstoffe und jugendaffine Aromen müssen verboten werden. Einwegvapes müssen zurückgedrängt werden, einfach auch aus Umweltschutzgründen. Und der Zoll muss illegale Waren auch konsequent aus dem Verkehr ziehen.
2: Değerli dinleyenler, tütün tüketiminin sağlık sistemine ve topluma yüksek maliyetler yüklediğine işaret eden uzman Streeck, nikotine başlamanın zorlaştırılması gerektiğini söyledi. Uzmanlara göre daha yüksek fiyatlar, daha sıkı denetimler ve daha etkili kontroller özellikle gençlerin nikotin bağımlılığına sürüklenmesini önlemede önemli rol oynayabilir. Yapılan değerlendirmelere göre ülkede nüfusun neredeyse 5'te 1'i en azından ara sıra sigara ve nikotin maddesini içeren ürün kullanıyor. Gün içerisinde yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poyi.
1: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.